Köşemde köşemde yine sen varsın. Yalnız sen ve senle ilgili hatıralar. Avunmak hayallerle terk edilmişliğin kaderi. Unutmak kolaysa bu kadar üzgün.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

kadar. İtirazım var bu sonsuz kedere, feleğin cilvesine, hayatın sillesine, dertlerin cümlesine itirazım var. Yarım kalan sevgiye, şu emanet gülmeye, yaşamadan ölmeye itirazım var. Ben hep böyle yenilmeye mahkum muyum? Ben hep böyle ezilmeye mecbur muyum? İtirazım var bu yalan dolana. Benim şu dertlere ne borcum var ki tuttu yakamı bıraktı? Benim mutluluk ne zorum var ki bana cehennemi aratmıyor. İtirazım.

0: geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
0: En güzel soğullar.
1: En güzel soğullar.
0: Radyo sahilde.
2: Peki nasıl istersen öyle olsun.

0: Adın bahar mıydı senin? Vazgeçilmez bir tutkuydun, gönül bahçemin ufkuydun. Gittin de kimlere uydun? Adın sevda mıydı senin? Yokluğun ateşten gömlek, dayanamaz buna yürek. Unuttum istemeyerek, adın hasret miydi senin? Her nefeste seni aldım, her gece uykusuz kaldın. Sanki çölde susuz kaldın. Adın Leyla mıydı senin? Unuturmuşum adını, anlatırmışım tadını. Hayat kırsın inadını. Sen de buna gülmelisin. İşte buna üzülmelisin.
1: Tevfesin en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

sevinçle oyalanmadım. Aklın tuzağında dolanmadım. Kusuruma bakma, zil zoruna gel dedim. Sabahın beşi kapına dayanmadım. Erbabım aşkıma de, madem yasaklar namahrem, kafeste sözler susuyor

bitmez kaytarır hece. Hatıra oturmuş kalkmaz halden anlamaz. Derya deniz düşününce.

0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
2: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: kaçacaktı. Radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
2: Radyo Sahil.
3: Ve çok sevenin varmış senin. Hep hatırlatan biri çıkar. Sen misin sahibi bu şehrin? Sokaklar hep mi sana çıkar?

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Dediler aşkı vurdular. Vuran kim dedim. Aşıklar dediler.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada. Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435. Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri, numara 416. Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
4: Reklamlar bitti. Sörfesin en güçlü sesi. Radyo Sayar.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
2: Radyo Sahil.
3: Çay bile demliyor, bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor, bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.
4: Yandı sigara, sen bizim ev kira, kalbim açık yara, alıp sütten akar.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
1: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: sonunda. Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi eski acil kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler Keyfimce Tatlı Evi'nde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfimce Tatlı Evi. Adres Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram Keyfimce Tatlı Ali Ağa. Keyfimce Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
2: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro
4: Repar. Reklamlar bitti. Reklamlar.
5: Arda geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar.
4: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Körfez'in en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Reklamlar bitti.
3: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
2: Radyo Sahil. Tam 95'te.
3: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski acil kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
3: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
0: Reklamlar bitti.
4: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
4: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.
4: Radyo

0: Willkommen.
1: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. 600-29-0. Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres: Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
6: Reklamlar bitti.

Bir gülü sevdim, bir seni sevdim. Bir mevsimlikmiş senle aşkımız. Gel etme desem, kal gitme desem, hiç faydası yok, ayrılmalıyız. Gel etme desem, kal gitme desem, hiç

ayrılmalıyız. Bir gülü sevdim, bir seni sevdim. Bir mevsimlikmiş senle aşkımız. Gel etme desem, kal gitme desem, hiç faydası yok, ayrılmalıyız. Bir gülü sevdim, bir seni sevdim. Bir mevsimlikmiş senle aşkımız.

Müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size radyo sahilin renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Efendim herkese merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım haftayı güzel bir şekilde kapatıyoruzdur hep beraber. Bugün haftanın son programını yapmış olacağım. Yani bu ne demek oluyor? Yarın tatil. Her cuma aynı enerjiyle geliyorum değil mi buraya? Alıştınız artık. Bir ben olamam herhalde hafta sonu tatili geliyor diye sevinen. Malum yaz ayındayız. Hoş ben şu sıralar çok gezip tozamıyorum ama olsun. Sizler benim yerime gezin tozun bol bol olur mu? Efendim şu an araçlarında bizleri dinlemekte olan tüm sürücülerimize kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız radyo sahilde olsun. İş yerlerinde bizleri dinlemekte olan sevgili esnaflarımız, işçilerimiz, işverenlerimiz, memurlarımız, belediye çalışanlarımız, taksi şoförlerimiz, şehir içi hat minibüs şoförlerimiz. Kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum hepinize. Evlerinde bizlere eşlik eden dinleyicilerimize de kocaman kocaman kocaman kocaman sevgilerim, saygılarım, selamlarımı yolluyorum. İlk saatimin ilk şarkısı Serdar Ortaç. Engöz'e döner sponsorluğunda Burçlar konseptiyle start vermemizi sağladı. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim.

0: İlk saatimizi En Gözde Döner restoran sponsorluğunda açtık. En Gözde de artık biliyorsunuz kapıda paket servis seçeneği başladı. Bu güzel lezzetleri Aliağa sınırları içerisinde nerede olursanız olun hiç fark etmiyor. Her yere isteyebiliyorsunuz. Birazdan iletişim numaraları ve adreslerimizden de bahsedeceğim. Not alın. Şöyle öğlen yemeğini güzel bir yemek istersiniz diye düşünüyorum.
1: İşindeyim, gücümdeyim ama düşün.

Efendim, programımız En Gözde Döner restoran sponsorluğunda devam ediyor. En Gözde Döner'de tüm döner çeşitleri, kebap çeşitleri, dönerli hamburgerler, dönerli içli pide, kaşarlı dönerli, şöyle böyle muhteşem bir şey bu arada. Benim favori lezzetlerimden bir tanesi. Lahmacunlar, pideler, kebap çeşitleri, çorbalar, tatlılar, ne ararsınız var. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram. 3'e kadar giden herkese öğle yemeğinden sonra peynir tatlısı ikramları da hala devam ediyor. Token Flex, Set Card, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahip iseniz yine En Gözde Döner restoranda bu kartları kullanabiliyorsunuz. En Gözde Döner restoran Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No 18 Taksim 1A'da 0232 504 07 35 0232 504 07 35 iletişim numaraları. Bu numaradan paket servis seçeneğini de kullanabilir ya da rezervasyon oluşturabilirsiniz. Berksan'la devam edeceğiz. Oh oh diyecek. Burçlarda bakalım bu hafta nelerden bahsedeceğiz, merak ediyor musunuz?

Efendim bu hafta burçlarda burçların en nefret ettiği şeylerden bahsetmek istiyorum. Bakalım tek tek bahsedeceğim hangi burç nelerden nefret ediyormuş. Sizler de kendi burcunuzla bir kıyaslayın bakalım gerçekten doğru mu değil mi? Bazen tam nokta atışı yaparken bazen de hadi canım oradan ne alaka diyebiliyoruz. Ben de merak ediyorum. Ben de kendi burcumu şu an okumadım. Sizlerle beraber öğreneceğim. Bakalım. Sonuçlar neler çıkacak? Osman Krase, Kukla diyecek. Programımız en gözü dönen restoran sponsorluğunda devam ediyor. Bu şarkı sonrası 10.30 reklamları. Reklamlardan sonra burçlarımıza hızlı bir şekilde başlayacağız.

0: hakkını vereceksin.
1: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü DengeFit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi DengeFit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. DengeFit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
2: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi numara 152 Taksim B Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
3: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
4: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
5: tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres Loça Restoran. Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
6: Reklamlar bitti. Radyo!
7: Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
8: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
9: Rengarenk.
10: Görmesin en güçlü sesi Radyo Sahil.

Efendim reklamlardan Bilal Bilal son sesiyle dönüş yaptık. Çat kapı diyecek. Bakalım bu şarkı sonrası ilk burcumuzda, Koç burcumuzda başlayacağız. Nelerden nefret ederlermiş acaba?

Evet, ilk burcumuzla başlayalım. Burçların nefret ettiği şeyler. Aslında bir sebebi var demişler. Koç burcu, nefret ettiği şey bekletilmek. Rutin, sıradan işler ve kendisine ne yapacağının söylenmesi. Asıl sebebi Koç burcu doğası gereği bir lider ve savaşçıdır. Tıpkı yeni doğmuş bir bebek gibi isteklerine anında ulaşmak ister. Bağımsızlığına mücadele edildiğinde veya kontrol altına alınmaya çalışıldığında hayatta kalma güdüsüyle hemen öfkeyle tepki veriyormuş Koç burçları. Yani bekletilmekten kim hoşlanır ki? Ben de nefret ederim. Hiç kimsenin de bekletilmekten hoşlandığını zannetmiyorum bu arada. Ay ne kadar güzel beni bekletti, yaşasın diyen yoktur herhalde. Herkes sinir olur diye düşünüyorum. Ama kendine müdahale ettirme olayına gelince Koç burcu gelemez öyle sıkıntılara. Zaten ateş grubu yerinde yanında duramaz yani. Kimseye hiçbir şeyde müdahale ettirmez, kafasını dikine giden bir burç. Zaten şimdi yanlış anlaşılma olmasın. Bu boynuzlu olan burçların hepsi aynı şekilde inat yani. Kimse müdahale etmeyecek ona. O boynuzlar boşuna yok. Şöyle toslamak için. Boğa aynı, oğlak aynı, koç aynı. Hepsi aynı değil mi? Halbuki grupları aynı değil yani. Mesela biri ateş burcuyken biri toprak burcu. Ama inatlığa gelince o boynuzlardan kaynaklanıyor. Şimdi o kısım yanlış anlaşılma olmasın, inat anlamında diyorum. Hani keçi inadı derler ya. Oradan hani pay biçelim, yanlış yerlere gitmesin. Sezen Aksu, Şuh Nefes dinleyeceğiz. Sonrasında bakalım boğa burcunun nefret ettiği şey nedir? Bence aç kalmak çıkabilir boğa burçlarında.

Efendim geldik Boğa burcunun nefret ettiği şeylere. Nefret ettiği şeyler ani değişimler, acele ettirilmek ve konfor alanının, rutinlerinin bozulması. O kadar hepsi doğru ki birebir. O kadar yani. Şimdi bütün boğalarda aynı mıdır bilmiyorum ama benim tanıdığım boğalarda bu şekilde. Aniden bir değişiklik istemez, değişikliği kolay kolay kabul etmez, acele etmekten nefret eder. Tam tersi. Kaplumbağa gibidir böyle. Mesela bir saat verirsin, atıyorum 7'de buluşacağız dersin, saat 8'de gelir. Yani her zaman boğa burçlarına bir saat erken bir saat söylemekte fayda var, yoksa bekletiyorlar, bilginiz olsun. Konfor alanının dışına çıkmayı evet sevmiyorlar, güvenli alanların dışına çıkmayı istemiyorlar. Haklı sebepleri olabilir tabii ki. İnsanların bir her şeyden önce alışagelmiş olduğu bir hayat tarzı var. Tabii ki kimse o hayat tarzından çıkmak istemez. Hele ki uzun süre boyunca o yaşantıyı yaşıyorsa. Asıl sebebi Boğa burcunun tüm hayatını güven, maddesel, duygusal istikrar ve huzur üzerine inşa eder. Düzeninin bozulması onda derin bir güvensizlik hissi yaratır. Bu yüzden bilmediği sulara çekilmekten veya aceleye getirilmekten ölesiye nefret eder demiş. Bu konuda bak ben de katılıyorum. Ben de alanımın dışına çıkmayı seven bir insan değilim. Çıktığım zaman bazen zoraki durumlar olabiliyor. Çok huzursuz, çok mutsuz olabiliyorum. Ben de kendimi kendi alanımda güvende hissediyorum. Zaten Boğa burcu da Akrep burcu da hem en güvenilir burçlar hem de en güvenmek isteyen, zor güvenen burçlar. O yüzden belki de bence de bundan kaynaklı güven odaklı olduğu için o alanın dışına çıkmak istemiyor. Ama ben burada açlığa da tahammülsüzlük göstereceğini beklemiştim Boğa burcunu düşününce. Yemek yemeyi seviyor ya hani. Ters köşe yaptı. Diğer burçlarımızla da devam.

Efendim, En Gözde Döner Restoran sponsorunda ilk saatimizi bitiriyoruz. En Gözde Döner Restoran'da tüm kebap çeşitleri, döner çeşitleri, tatlılar, lahmacunlar, çorbalar, pideler hepsi bulunmakta. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram. Token Flex, Set Kart, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahipseniz burada kullanabiliyorsunuz. Atatürk Mahallesi, İnönü Bulvarı No. 18 Taksim 1A'da 0232 504 0735 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları En Gözde Lezzetler. Vermiş olduğum numaradan evinize, bulunduğunuz her yere, iş yerinize de olabilir, fark etmez, bu güzel lezzetleri sipariş edebiliyorsunuz. Reklamlara gitmeden önce Bengü iki melek diyecek, sonra son bir reklamları, reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hangi burcumuzda kaldık? İkizler. İkizler burcumuza devam edeceğiz reklamlardan sonra, ama önce bir Bengü'yü dinleyelim. Bir yere ayrılmayın, olur mu? Bakalım sizin burcunuz en çok neye sinir oluyormuş?

0: Reklam. Reklam.
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta'm olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta'm öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
4: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
5: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
6: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
7: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
8: Reklamlar bitti.
9: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
10: Radyo.
9: Radyo Sahil tam 95'te.
10: Radyosahil.com.tr.
9: Radyo Sahil.
10: Körfez'in en güçlü sesi
9: tam 95'te.
10: Radyo.
0: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
8: Rengarenk.
11: Arda'da geçmişten günümüze en hit şarkılar.
12: En hit şarkılar.
11: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

Efendim, reklamlardan tam ile dönüş yaptık. Gidişat diyor yine. Biliyorsunuz çok sevdiğim ve herkesin sevdiği popüler olan şarkılardan bir tanesi. İkinci saatimizi Blue Diamond Alaa sponsorluğunda açıyorum. Radyolarını yeni açanlar, aramıza yeni katılanlar var ise bu arada sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sıradaki şarkımız tüm radyo sahibi dinleyenlerine, Blue Diamond Alaa çalışanlarına armağan olsun.

Efendim, programımızın ikinci saati Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Tüm pırlantalarda %50 net indirim devam etmekte. Ayrıca pırlanta alışverişi yapan herkese 1800 TL değerindeki Blue Diamond parfümü 1000 TL'ye geliyor, bilginiz olsun. Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala. Tefo, Seko ve Kibariye düeti. Yak gel diyecek, sonra mı İkizler Burcu?

Efendim, burçların sinir olduğu şeylerle devam ediyoruz. İkizler Burcu. Nefret ettiği şey sıkıcı rutinler, yalnızlık, sessizlik ve kendinden ağır, derin, duygusal taleplerde bulunulması. Zaten İkizler Burcu ele avuca sığmıyor maalesef ki. O kadar kıpır kıpır, enerjik. Neden maalesef diyorum biliyor musunuz? Bazen sakin bir yaşantıyı seven bir insanı çok yorabiliyor. Ya da karşısında sakin biri var ise kendileri çok sıkılabiliyor. İki tane bıcır bıcır olan da

Yapabiliriz ama dost olur mu bilemiyorum. Kızmayın, alınmayın, gücenmeyin. Ama çok eğlenceli bir arkadaşlık kurulabilir tabii ki İkizler Burcu'yla. Tarkan'la devam edelim mi yolculuğumuza? Öp desin.

Efendim, geldik Yengeç Burcu'na. Yengeçler neden nefret edermiş? Daha doğrusu yengeçler nefret edebiliyor mu acaba? Minnoş minnoş bir burç ya hani. Soğukluk, resmiyet, mesafeli tavırlar ve duygusal güvenceden yoksun kalmak. O kadar duygusallar ki gerçekten. Soğuk davranmaya o kadar gerçekten gelemiyor ki. Böyle devamlı böyle hani mıç mıç olacaksın derler ya böyle. Öyle bir burç. Oğlum o şekilde yengeç burcu. Hani şu an evet belki küçük ama yavaş yavaş böyle artık büyümeye başladı. Ve yavaş yavaş kendi öz benliği oturmaya başlıyor gibi. Ama yengeçliğinden bir şey kaybetti mi? Kaybetmedi. Şu konu böyle çok hoşuma gidiyor. Bir akrep anası olarak. Anneci bir burç. Şu an benim hoşuma gidiyor tabii. Orası ayrı bir mesele de. İlerleyen yıllarda bakacağız neler olacak, neler bitecek. Şu anlık hoşuma gidiyor. Evet ama ileride... Bakalım ya. Dur ilerisini düşünmeyelim şimdi. Ben de az değilim. Ama gerçekten böyle. Sevgi pıtırcığı derler ya. Yengeç burçları öyle. Geneli öyle yani. Ama tersi ters bak. O ayrı. Küçücük de olsa tersine geldin mi sinir bozulduğu zaman o ayrı. Yakıyor geçiyor. O apayrı. Ama normalde öyle çok zıttına gitmezsen minnoş minnoş böyle pamuk şeker derler yani. Öyle bir burç. Güzel. Böyle insanın o burcu sevdikçe sevesi geliyor bence. Yengeç burcu duygusal bağlarla örülü, son derece hassas ve korumacı bir yapıdadır. En derin korkusu reddedilmek ve sevdiklerini kaybetmek. Bu yüzden aidiyet hissetmediği ve şefkat görmediği her ortamda anında savunma duvarlarını örüyor. Bak bu da çok doğru. Hani şimdi biz taşınacağız. Ev değiştiriyoruz. Mecburiyetten dolayı bizim çevre komple böyle bir çıkış halindeyiz. Mesela yeni gittiğimiz yere arada götürüyorum diyorum ki bir sürü de erkek çocuğu var böyle. Benim saydığım 10 tane. Bak en az 10 tane net saydığım bahçede. Diyorum oğlum bir kaynaşsın ama hani öncesinden götürüyorum ki hani azıcık böyle kaynaşsın, tanışsın, gitmeden böyle bir ortam yapmaya kalksın. Yok. Yok yani. Alışamıyor bir türlü. Ne yapacağım bilmiyorum bu konuda. Gerçekten bak küçük ama o kadar doğru ki burada yazan şey. Öyle işte ben böyle burçları kendi çevremdekilerle kombine şekilde sizlere anlatıyorum bu arada. Yoksa astrolojiden anladığımdan değil.

0: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
1: Euro Repar.
0: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
1: Euro Repar.
3: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran. Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
4: Reklamlar bitti.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
5: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
6: Rengarenk.
7: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.
8: Efendim, programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Reklamlardan Alizade ile dönüş yaptık. Anormal diyecek. Sonra

Efendim programımız Blue Diamond hala sponsorluğunda devam ediyor. Tüm pırlantalarda %50 net indirim devam etmekte. Pırlanta alışverişi yapan herkese 1800 TL değerindeki Blue Diamond parfümü, kadın, erkek ya da unisex fark etmiyor, 1800 liradan 1000 TL'ye düşüyor. Pırlanta alışverişi yapan herkese kokular muhteşem, inanılmaz kalıcı. Kalıcı olduğu zaman da uzun süre gidiyor biliyorsunuz ki. Ayrıyeten sağlık çalışanlarına, engellilere, emniyet çalışanlarına, öğretmenlere indirimleri bulunmakta çeşitli fabrikalarla işbirlikleri de bulunuyor. Kültür Mahallesi İzmir Caddesi, Noş Taksim A'da 0232-616-5555 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Blue Diamond Alia. Oğuzhan Koç, çat kapı diyecek.

Oğuzhan Koç yorumuyla Yıldız Tilbe şarkısı dinledik. Oldukça da güzel seslendirdi kendisi. Şimdi Aslan Burcu'ndayız. Nefret ettiği şey Aslan Burçların görmezden gelinmek, sıradan hissettirilmek, onaylanmamak ve takdir görmemek. Ve burada da şu an Aslan egosu giriyor devreye. Onay görmemek, görülmemek, sıradan olduğunu hissetmek, takdir görmemek. Hep Aslan Burcu'nun özellikleri bunlar. Maalesef ki. Yani evet, şöyle kötü bir burç değil aslında. Evet, egosu biraz fazla yüksek. Yani bu 12 burcun arasında en egolu burçlar da top 1'de bence. Araştırmalara göre de genelde öyle çıkıyor ama şöyle de bir şey söz konusu. Kendisi güzel, lüks bir hayat yaşıyorsa sevdiklerine de aynı hayatı yaşaması için elinden geleni yapıyor. Bu konuda da güzel bir burç. Çünkü bunu herkes, her insan yapmaz. Der ki egosundan dolayı ben en yüksek yerlerde olayım. Benim çevremdekiler hep altta kalsın. Bu şekilde düşünen egolu insanlar da var. Ama Aslan Burcu böyle değil. Ben en üst yerlerdeysem benim çevrem de öyle olmalı diyerekten kendi çıkarken çevresini de çıkartıyor yükseklere. O yüzden aslında Aslan Burcu kötü değil. Sadece birazcık egosu yorabiliyor. Devamlı bir insanı düşünsenize pohpohladığınızı. Yani benlik bir şey değil. Ben zaten insan pohpohlayamıyorum. Pohpohlasaydım oho! Beceremiyorum. Ağzımla böyle hani söylerken, pohpohlamaya çalışırken canım cicim bir tanem diye gözlerimden ele veriyorum kendimi. Yapacak bir şey yok. Mal bu. Ay ay ay. Aslan Burcu'nun kadersel amacı sahnede olmak, parlamak ve cömertliğini sunmak. Doğasındaki kral, kraliçe arketipi nedeniyle saygı ve ilgi bekler. Egosunun ve fedakarlıklarının fark edilmemesi onun gururunu derinden yaralıyormuş. Aslan Burçları. Bence doğru. Yazılan her şey doğru. Evet, egosu var ama yapılan şeyleri böyle hani çevresindekileri de üste çekiyor, yukarıya çekiyor. Görünmediği zaman, nankörlük yapıldığı zaman siniri bozuluyormuş. Haklı.

Efendim, Başak Burcu'nda kaldık. Başak Burcu'nun nefret ettiği şeyler düzensizlik, verimsizlik, mantıksız davranışlar ve tembel, sorumsuz insanlarmış. Yani Başak Burcu'ndan söz edince bu tarz şeylere nefret etme, sinirinin bozulması çok normal. Başak'ın hayattaki misyonu sorun çözmek, mükemmelleştirmek ve fayda sağlamaktır. En büyük gizli korkusu yetersiz ve verimsiz kalmaktır. Düzenin aksaması onda büyük bir gerilim ve hata yapma korkusu yarattığı için kaostan hiç haz etmiyormuş Başak Burçları. Zaten insanlardan da oldukça uzak duruyorlar. O yüzden yani uzak durdukları için de bence çok da bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ya da belki de o yüzden uzak duruyorlar. Onu da bilemem de. Genel olarak bir Başak Burçlarında bir mesafe söz konusu. Çevresine karşı, komşularına karşı, iş arkadaşlarına karşı, ailesine karşı bile mesafeli bir burç. Belki de bundan dolayı oluyor olabilir tabii ki. Ya da bu mesafeyi o yüzden koyuyor olabilir. Buray Arıkovan'ı radyolarınızda olacak. Yavaş yavaş ikinci saatimizi de bitireceğiz. Ama daha ikinci saat bitmedi tabii ki.

Efendim ikinci saatimizi Blue Diamond Ala sponsorluğunda kapatıp reklamlara gideceğiz. Sonrasında reklamlardan sonra kaldığımız yerden üçüncü saatimize devam edeceğiz. Blue Diamond Ala'da tüm pırlantalarda %50 net indirim bulunuyor. Ve 1800 TL'lik parfümü pırlanta alışverişi yaptığınız zaman 1000 TL'ye alıyorsunuz. Bilginiz olsun. Kültür Mahallesi İzmir Caddesi Oğuz Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Blue Diamond Alia. Sosyal medya hesaplarını takip etmenizi tavsiye ediyorum, zira tüm kampanyaları oradan duyuruyorlar. Bazen çok uygun fiyata güzel kampanyalar olabiliyor. Bunu sık sık sık sık söylüyorum. O yüzden takip edin. Artık ben bu adresi bilmiyorum, duymadım, etmedim diyen olmasın. Yavaş yavaş artık birinci yılımıza doğru gidiyoruz. Her gün burada söylüyorum. Bazen çok uygun fiyatlara, 10 bin lira gibi bir fiyata altın kolyeler, yüzükler vesaireler olabiliyor. O yüzden bu fırsatı kaçırmayın. Tabii şu an yok ama arada kampanya yapıyorlar. Storylerden takip edin. Hafta sonuna denk geliyor. Ben burada olmuyorum ya da yayından çıkmış oluyorum. Sizlere bahsedemiyorum o zaman. Derya Ulu sizlerle olacak sonrası. 12 reklamları reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416 Yeni Foça İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali. Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
4: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
5: Reklamlar bitti.
0: Radyosahil.com.tr.
5: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
5: Tam 95'te.
6: Radyo Sahil.
7: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
8: Rengarenk.
5: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.
8: Efendim, üçüncü saatimizi en sarı kanlı dönüş yaptık. Lafım olur diyecek. Üçüncü saatimizi Reva Bella restoran sponsorluğunda açıyorum. Sıradaki şarkı sizlere armağan olsun. Kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı, lezzet dolu bir gün diliyorum.

Efendim, programımız Reva Vera Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri Hasan Usta'nın elleriyle buluştu ve eşsiz bir şölen karşınıza çıkıyor gittiğiniz zaman. Ayrıca manzara, zaten efsane bir manzarası var. Bir de gün batımına denk getirirseniz akşam yemeğini, daha da muhteşem ötesi doyurucu olabilir. Neden? Hem ruhunuz doyacak, hem gözleriniz doyacak, hem de mideniz doyacak. Haliyle beyne de doydum sinyali fazlasıyla, mutluluk sinyali fazlasıyla gidecek. Bir de sevdiğiniz kişilerle, arkadaşınızla, eşinizle, ailenizle gittiğiniz zaman ve bu lezzetleri onlarla beraber tükettiğiniz zaman lezzet daha da katlanacak. Bir de ayın 1'ine kadar geçerli %50 kampanyası var. Gittiğinizde ne yerseniz yiyin, ne içerseniz için %50 indirimi söz konusu. Bu fırsatı kaçırmayın. İlk kez deneyimleyecekler için tereddütle gidilebilir ama zaten bilen biliyor zaten Hasan Usta'yı, ama yine de hiç duymayan var ise, hiç gitmeyen, deneyimlemeyen var ise kaçırılmaz bir fırsat %50 kampanya. Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, No 619, rezervasyon 0532 741 5435 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları Reva Vela Restorant. Melis Fis, Tırtıl Diyecek. Aynanın şarkısını çok güzel seslendirmiş. Bu kız yazımız da böyle minnoş minnoş bir genç kızımız. Sormadım. Çok sempatik, çok tatlı ve şarkıları da aynı tatlılıkla seslendirmiş.

bilmeden, belki bilmeden yaktı çok derinden. Vakti gelmeden, öyle aniden çekti gitti birden.

Efendim, burçlarımızla devam ediyoruz. Terazi burcumuzda kalmıştık. Bakalım terazi burçlarımız neyden nefret ediyormuş ve neye sinir oluyormuş? Adaletsizlik, kavga, çatışma ortamları, kaba saba davranışlar ve yalnız kalmak. Adalete gerçekten çok önem veriyorlar ve kendileriyle alakalı olmasa bile terazi burçları başkasına haksızlık yapıldığını gördüğü zaman hop diye ortaya atlayıveriyor. Çok narinler, çok kibarlar, çok kırılganlar. Onlarla iletişime geçerken birazcık daha dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü gerçekten naif ve kırılgan bir burç. Süslüler aynı zamanda. Kaba saba davranışlardan, yalnız kalmaktan nefret etmeleri çok çok normal. Yani hani nasıl diyeyim? Çıt kırıldım da demeyelim de narin kibarlar ya, ona göre kendileri nasıl davranıyorsa o şekilde davranış görmek istiyorlar. Terazinin yaşam amacı uyum diploması ve estetik bir denge kurmaktır. Çatışma ve haksızlık onun dünyasındaki güzellik ve adalet kavramlarını yerle bir eder. Karar vermeye zorlanmaktan nefret etmesinin sebebi de bu dengeyi bozma korkusuymuş efendim. Şimdi deha bilimleri dinleyelim. Daha sonrasında da terazi burcu bitti. Akrep burcuyla devam edeceğiz. Bakalım biz akrepler neye sinir oluyormuşuz.

Geldik Akrep Burcu'na. Akrep Burcu bakalım nelerden nefret edermiş. Yüzeysel ilişkiler, yalan, ihanet, sırların ifşa edilmesi ve gri alanlar. Griden nefret ederim. Yani renk olarak griyi seviyorum ama griden kastı bu arada kalma olayı var ya. O bende yok. O çoğu bence akrep burçlarında da yok. Ortalarda gezinmekten nefret ederim. Yani ya olacak bir şey ya olmayacak. Hani böyle arafta kalmak denir ya. Hiç benlik değil. Benim ruhum darlanıyor. Bir şey yapacaksam net belli olması lazım. Yapmayacaksam da net belli olması lazım. Böyle işte ihtimaller üzerinden yürümeyi sevmiyorum. Ya olacak ya olmayacak. Hani üzüleceksem de olmayacaksa yine de olmasın. Ama ve lakin ne bileyim böyle ümitlenerek beklemek, ne olacağı belli olmadan beklemek hiç benlik şeyler değil bunlar. Çoğu akrepler de bence bu arada kalma gri tonlamayı sevmez. Ya siyahtır ya beyaz. Zodyağın en derin ve yoğun burcu olan akrep ya hep ya hiç mantığıyla çalışır. İhanete uğramaktan ve kontrolü kaybetmekten ölesiye korktuğu için sürekli bir güven testi yapar. Güvenmediği insanlara ve durumlara tahammülü sıfırdır. Programın başında da söylediğim gibi akrep ve boğa burçları için güven ilk sırada geliyor. Yani kolay kolay kimseye güvenmezler. Güvendiği kişileri de hayatından kolay kolay çıkartmazlar. Çok sağlam bir darbe yemesi lazım. Ölçer, tartar, biçer, testlerden geçerler karşıdakiler. Bu arkadaş olabilir, sevgililik durumu olabilir. Fark etmiyor. Hayatında muhatap olduğu, sohbet edebildiği kim varsa o testlerden mutlaka bir geçerler. Sonrasında o testi başarılı bir şekilde geçerlerse zaten ömürlük olur. Yanındaki kişi arkadaş da olsa, sevgili de olsa. İşte böyle bir şey. Yay burcuna geçeceğiz ama 12.30 reklamlarına gitmeden bir Erol Evgin dinleyelim. 12.30 reklamları sonrasında yay burcuyla buralardayım. Programımız Reva Vela Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Bu arada pazartesi gününe kadar, daha doğrusu salı gününe kadar, ayın 1'i salı günü 1'ine kadar geçerli %50 indirimi kaçırmayın.

Nereden aklıma esti kim bilir. Gezdim dün gece şehri şöyle bir. Herkes evinde, kendi halinde. Her yerde huzur, her yerde neşe.

Nereden aklıma esti kim bilir. Gezdim dün gece şehri şöyle bir. Eski sokaklar yerli yerinde, dostlar oturmuş kır kahvesinde.

0: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 35 35. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi. Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres: Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-53-33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: sonunda. Reklamlar bitti.
3: Hayatta geçmişten günümüze en hit şarkılar,
2: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.
4: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
5: Rengarenk.

Efendim, reklamlardan Murat Dalkılıç ile dönüş yaptık. Bize gidelim beyler diyecek. Yavaş yavaş programın sonuna doğru da gitmekteyiz. Programımız Reva Vela Restoran sponsorluğunda.

efendim geldik yay burcuna. Yay burcunun nefret ettiği şeyler nelermiş? Bakalım hemen. Özgürlüğünün fiziksel veya zihinsel kısıtlanması, karamsar insanlar ve vizyonsuz dar kalıplar demişler. Yay burcu evrensel gerçekleri arayan bir kaşiftir. Hayatı bir macera ve büyüme alanı olarak görür. Onu belli kalıplara sokmaya çalışmak, sorumluluklarla bağlamak veya inançlarını kısıtlamak onun yaşam enerjisini emiyormuş. Yaylar zaten bir bakmışsınız orada, bir bakmışsınız burada. Ne zaman nereden çıkacağı belli olmaz. Çünkü gezmeyi inanılmaz seviyorlar, özgür olmayı inanılmaz seviyorlar. Dedikleri gibi belli bir kalıba konulduğu zaman boğuluyormuş gibi hissediyorlar nedense. Mustafa Sandal, aşka yürek gerek desin. Oğlak burcuyla devam.

Oğlak Burcu'yla devam ediyoruz. Bakalım Oğlak Burçları nelerden nefret edermiş? Kesin işle ilgili bir şeyler çıkacak. Sorumsuzluk, ciddiyetsizlik, plansızlık ve kontrolü kaybetmek demişler. Oğlak Burcu zamanı ve otoriteyi temsil eden Satürn'ün tarafından yönetilir. Başarısızlık ve toplumsal statüsünü kaybetme korkusu çok derindir. Bu yüzden mantığın dışına çıkan aşırı duygusal veya hedefi olmayan her eylem ona vakit kaybı ve tehlikeli geliyormuş. Ben size demiştim işle alakalıdır kesinlikle diye. Çünkü iş deyince Oğlak Burcu, Oğlak Burcu deyince de akıllara iş geliyor. Gökhan Özen eski defter diyecek. Son iki burcumuz kaldı. Yavaş yavaş burçlarımızı da tamamlamak üzereyiz. Haftanın programını da tamamlamak üzereyiz. Programımız Reva Vela Restoran sponsorluğunda devam ediyor.

Efendim, son burçlarımızdan bahsedeceğim. Son iki burcumuz Kova ve Balık burcu. Bakalım Kova ve Balık burçları nelerden nefret ediyormuş? Kurallara hapsedilmek, geleneksel dayatmalar, sıradanlık ve otorite figürlerinin baskısı. Kova burcu zodyakın reformist ve isyankar çocuğudur. O kolektife yenilik getirmek için vardır. Onun için en büyük tehlike herkes gibi olmak ve bireyselliğini kaybetmektir. Bu yüzden dayatılan her türlü sınıra baş kaldırır demişler. Kova burçları gerçekten çok farklı bir burç. Enteresan, yani kendi aralarında bile bambaşkalar. Balık burcu. Acımasızlık, katı, soğuk gerçekler, sevgisizlik ve aşırı mantıklı, hesapçı ortamlardan nefret edermiş. Balık burcu sınırsız bir empatiye, şefkate ve hayal gücüne sahiptir. Dünyanın kaba ve sert yüzü onun hassas ruhuna ağır gelir. Sürekli manevi bir bütünleşme aradığı için bencil ve acımasız ortamlardan hemen kendi iç dünyasına kaçarak uzaklaşmak ister demiş balık burçları için. Bugün de bu haftada burçlarımızı bitirmiş bulunmaktayız. Şimdi bir Demet Akalın dinleyelim. Sonrasında artık programın kapanışına geçeceğiz.

Efendim, Reva Vela Restoran sponsorluğunda bugünlük ve bu haftalık programın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Unutmayın, ayın 1'ine kadar geçerli %50 indirim kampanyası bulunmakta Reva Vela Restoran'da. Ne yerseniz yiyin, ne içerseniz için hiç fark etmiyor. Hafta sonu kahvaltısı da dahil. Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, No 619. Rezervasyon numarası 0532-741-5435. Instagram adresleri Reva Vela Restaurant. Bu akşam unutmayalım, çok güzel bir tiyatro olacak artık. Sanat günlerinin son tiyatrosu. Herkes heyecanla bekliyordur diye düşünüyorum, diğer tiyatrolarda olduğu gibi. Akşam saat 9'da perdelerini açacaklar. 30 Ağustos Pazar günü de Özcan Deniz konseri olacak Avcı Ramadan Parkı'nda. Tekrardan hatırlatmak istedim. Ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı Cumhuriyet Meydanı'nda saat 10'da tören olacak. Çelenklerin Atatürk Anıtı'na sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması, günün anlam ve önemini belirtilen konuşma, şiir okuması, Ala Belediyesi Zeybek ekibi gösterisi gerçekleşecek. Peşinden saat 10.30 olduğunda Kaymakamlık Meydanı'nda Sayın Kaymakamımız beraberliğinde Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı ile tebrikat kabul edilecek. 11.30'da şehitlik ziyareti ve son olarak 19.30'da Fener Alayı olacak. Fener Alayı Enka Spor Salonu önünde başlayacak. Sonra da tabii ki Avcı Ramadan Parkı'na gidilecek. Özcan Deniz konseri eşliğinde gerçekleşecek bayramımız. Program bu şekilde. O zaman pazartesi günü Allah nasip ederse kaldığımız yerden görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, bol bol parayla, bereketle, sevgiyle kalın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
5: Euro Repar, Euro Repar.
6: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
7: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
5: Euro Repar, Euro Repar.
8: Reklamlar bitti.
0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi.
5: Radyo.
8: Radyo Sahil. Tam 95'te.

0: ard arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Serap'la Hayata Dair başlıyor.
2: Serap'la Hayata Dair.

Zamana bırakmadım tek. Efendim saatlerimiz 13.11, 95 frekansından, Radyo Sahil'den, Serap ile Hayata Dair programından ben Serap Atmaca. Sesimin ulaştığı tüm radyo dostlarına kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Dengefit sponsorluğunda programı açıyorum. Dengefit çalışanlarına, sevgili Hande Hanım'a, sevgili eşine sevgilerimi gönderiyorum. Tüm esnafımıza hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Şu an beni araçlarında dinleyen sürücülerimiz var. Şehir içi hatlarda minibüsçülerimiz, taksicilerimiz. Kazasız belasız bir yolculuk olsun hepiniz için. Saat 16'ya kadar sizlerleyim sevgili dostlar. Hayata dair bugün ne konuşacağız? Magazin dünyasına bir göz atacağız. Bakalım magazin dünyasında neler olmuş, neler bitmiş. Evet, şarkılarımızı seçtik ama siz de dinlemek istediğiniz şarkılar sizlerin de vardır elbet. 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Türkiye'nin, dünyanın her yerindeyiz. www.radyosahil.com.tr'den dinleyin, dinlettirin, gönül köprüsü de olmak isterim.

Efendim, şimdi DengeFit'le devam edelim. Şimdi çok güzel bir firmadan bahsedeceğim size. Artık hayat telaşı, insanlar çalışıyor, koşuşturuyor, özellikle yeni nesil. Geç saatlerde eve gelip böyle yemek yapmak gerçekten çok zor geliyor. Biliyorum, etrafımda o kadar çok var ki öyle yemek yapmaya girmeye üşenen, ama sağlıklı da beslenmek lazım şimdi. Ne yalan söyleyeyim, yani hep böyle gerçekten fast food nereye kadar?

önem veriyorsanız DengeFit gerçekten bir telefon kadar yakın sizlere diyebilirim. Şimdi DengeFit sağlıklı öğünleri özenle hazırlıyor ve beslenmede dengeyi ön planda tutan bir marka. Ürünlerinde doğal ve kaliteli malzemeler kullanıyorlar. Bu da çok güzel. Yediğiniz şeyin böyle diri bir şekilde, mesela salata yiyorsunuz. Şimdi pörsümüz salatalar geliyor ama DengeFit'te öyle değil. Her şey tazecik geliyor önünüze. Üstelik sadece sağlıklı olsun demekle kalmıyorsunuz. Kalori, protein, lif ve porsiyon gramajlarında da dikkat ediyorlar. Yani tabağınızda ne olduğunu, ne kadar tükettiğinizi bilerek daha bilinçli bir beslenme düzeni oluşturmaya yardımcı oluyorlar. Eğer siz de bu konulara çok hassassanız, dikkat ediyorsanız, ben ne yediğimi bilmek istiyorum, görmek istiyorum diyorsanız DengeFit tam sizin için. Trend Yol Go yemek sepetindeler. Efendim, Trend Yol Go ve yemek sepetinden sipariş ederken Serap'la hayata dair açıklamasını yazarsanız yanında içeceğiniz bedava gelecek ikram olarak. İletişim 0531 566 4993. Instagram DengeFit Yemek.

Efendim, günlerden cuma dedik, günlerden magazin dedik. Şöyle magazin haberlerine kimle başlayalım? Emre Altuğ ile başlayalım. 2015'te Çağla Şikel ile yollarını ayıran Emre Altuğ, gözlerden uzak aşk yaşadığı Pınar Yüzbaşıgil ile görüntülenmiş. İki yıldır mutlu ve seviyeli bir şekilde ilişkimiz var demiş. Mutlu ve seviyeli bir ilişki nasıl oluyor acaba? Gözlerden uzak olunca öyle oluyor demek ki. Efendim, kendisine mutluluklar dileriz. Emre Altuğ'u hem dizilerde hem sesiyle gerçekten çok beğeniyoruz. Aşk hayatı da güzel gitsin. Madem Emre Altuğ haberi yaptık, bir Emre Altuğ şarkısıyla devam edelim.

Efendim şimdi sağlıklı beslenmek istiyorsunuz ama ne yiyeceğinizi düşünmekte zorlanıyor musunuz? Dengefit ile sağlıklı öğünler artık çok çok ama çok pratik. Doğal ve kaliteli ürünler, kontrollü porsiyonlar, kalori, protein, lif ve gramaj hesapları. Bu arada şunun da altını çizmek istiyorum. Dengefit'in başında gıda mühendisi var. Gıda mühendisiyle çalışıyorlar. Kısacası tabağınızda ne olduğunuzu biliyorsunuz. Dengeli beslenmenin keyfini çıkarıyorsunuz bu arada. O zaman sağlıklı yaşamda dengeyi bulun diyelim. Hemen Dengefit'le tanışmanızı öneririm. Instagram Dengefit Yemek, Trend Yolgo ve Yemek Sepetindeler. Bu arada sipariş verirken Serap'la hayata dair yazarsanız eğer içeceğiniz yanında hediye gelecek. İletişim 0531 566 49 93.

0: Reklam. Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
3: Reklamlar bitti.
4: Efendim, kısa bir aradan sonra Dengefit sponsorluğunda program devam ediyor. Şimdi güzel bir Tarkan şarkısı dinleyeceğiz. Salına salına sinsice diyecek.

Efendim, denge fitin en güzel özelliklerinden biri de herkese aynı beslenme programını sunmaması. Çünkü herkesin ihtiyacı, yaşam tarzı ve hedefi farklı, öyle değil mi? Sporcu beslenmesine özel paketlerden, alerjik beslenme seçeneklerine, tıbbi beslenme programlarından, günlük yaşamda daha hafif ve dengeli beslenmek isteyenlere yönelik detoks içecek seçeneklerine kadar farklı alternatifler sunuyorlar. Yani ister spor yapıyor olun, ister belirli besinlere karşı hassasiyetiniz olsun, ister beslenmenize daha fazla dikkat etmek isteyin, Denge Fit'te farklı ihtiyaçlara yönelik seçenekler bulabilirsiniz. Sağlıklı beslenmeyi kişiselleştirmek ve hayatınızı uygun bir hale getirmek istiyorsanız Denge Fit'in sunduğu bu farklı paketlere mutlaka göz atın derim. Neredeler? Trendyol Go'dalar, yemek sepetindeler. Sipariş verirken lütfen Serap'la hayata dair yazmayı unutmayın. Çünkü yanında içeceğiniz ikram, hediye olarak gelecek. Instagram Denge Fit Yemek. İletişim numaraları 0531 566 49 93.

Efendim şimdi magazinle devam edeceğiz. Küçücük yaşına rağmen aslında o ünlü. Ama şimdi dizi sektörüne adım atıyormuş kim? Kenan Sofuoğlu'nun 7 yaşındaki oğlu Zeyn Sofuoğlu. Mehmet Fatih Fatihler Sultanı dizisinin yeni sezonunda Şehzade Selim'in çocukluğunu canlandıracakmış. Valla araba kullandığı kadar dizide de umarım başarılı olur.

Efendim, Dengefit sponsorluğunda program devam ediyor. Şimdi Dengefit'in bir diğer güzel tarafı da size sadece tek bir seçenek sunmaması. İsterseniz üyelik sisteminden yararlanarak düzenli bir beslenme programına dahil olabilirsiniz. İsterseniz de üyelik gerektirmeden o gün canınız ne istiyorsa, hangi öğünü istiyorsa günlük olarak sipariş edebilirsiniz. Üstelik menüler her hafta yenileniyor ve farklı seçeneklerle karşınıza çıkıyor. Trendyol Go yemek sepetindeler. Trendyol Go'dan ve yemek sepetinden sipariş verirken Serap'la hayata dair yazmayı unutmayın. Çünkü içeceğiniz yanında bedava gelecek. Instagram'ları Dengefit Yemek. İletişim 0531 566 49 93 sevgili dostlar.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim, Dengefit'te bir gün kebap, başka bir gün deniz ürünleri, farklı bir gün günün tabağı, pizza veya ev yemekleri. Ama bütün bu lezzetlerin ortak noktası ne biliyor musunuz? Sağlıklı beslenme anlayışına uygun, özenli ve dengeli şekilde hazırlanıyor olmaları. Yani sağlıklı beslenirken sürekli aynı şeyleri yemek zorunda değilsiniz. Dengefit'te hem çeşitlilik hem de sağlıklı beslenme bir arada sevgili dostlar. İsterseniz üyelik sistemine kayıt olabilirsiniz, isterseniz günlük sipariş verebilirsiniz. Seçim sizin. Dengefit sizin yerinize, sizin ne yiyeceğinizi karar veriyor. Daha doğrusu tabağınızı hazırlıyor, kararı siz veriyorsunuz ama o her öğünü özenle hazırlıyor sizlere. Trend Yol Go ve Yemek Sepeti'ndeler. Trend Yol Go ve Yemek Sepeti'nden sipariş verirken Serap'la Hayata Dair yazmayı unutmayın lütfen. İçeceğiniz yanında ikram olarak gelecek. İletişim 0531 566 4993. Instagram Dengefit Yemek. Birinci bölümün son şarkısı geliyor. Az sonra kısa bir reklam. Reklamların ardından ikinci bölümde sizlerle olacağım.

0: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0. Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 410. 16 Yeni Foça İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
3: Reklamlar bitti.
4: Efendim, kısa bir aradan sonra ikinci bölümden tekrar merhabalar. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim varsa bir kez daha hoş geldiniz. Bu bölümü Loça Restoran sponsorluğunda açıyorum. Loça Restoran çalışanlarına hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum ve bu güzel şarkı onlar için geliyor.

Çe restoran. Hemen bir dipnot da geçeyim. Bu arada cumartesi pazara özel fix menü 1500 TL. İçeceğinizi de kendiniz yanınızda getirebiliyorsunuz. Gerçekten çok büyük avantaj sağlamışlar. Cumartesi pazara özel fix menü 1500 TL. İçeceğinizi de yanınızda getirebiliyorsunuz. Bu arada cumartesi canlı müzik var. Cuma günü Dicle Tüzün sizlerle oluyor o güzel sesiyle. Cumartesi günleri de 80'ler 90'lar DJ Alper Yiğit sizlerle oluyor Loça Restorant'ta. Şimdiden yerinizi

Efendim, şimdi sevdiklerinizle, ailenizle şöyle Aliağa'nın dışına çıkmak istiyorsunuz ama çok da uzak olsun istemiyorsunuz. İşte Aliağa'ya çok yakın bir lokasyondan bahsedeceğim. Loça Restorant'tan, Çakmaklı sahilinde Loça Restorant. Gerçekten güzel anlar yaşayacağınız, güzel anılar biriktirebileceğiniz bir restorant. Aynı zamanda böyle denize sıfır. Gidip denizinize girebilirsiniz. Sonra Loça Restorant'ın o güzel yemeklerinden yararlanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel vakit geçirebileceğiniz bir yer. Hafta sonları çok güzel bir serpme kahvaltısı var. Bu arada kahvaltı sevenler için sevgili dostlar. Böyle hani oturduğunuzda denize sıfır diyorum. Gerçekten denize sıfır, böyle uzansam denizi tutacağım, dokunacağım hissini yaşayabileceğiniz kadar yakın. O denizin huzurunu ve o enfes lezzetleri bir arada yaşamak istiyorsanız hemen şimdi rezervasyon yaptırın derim. Çakmaklı sahilinde, dediğim gibi, Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi No 2 Çakmaklı Aliağa'da. İletişim 0542 130 0993 sevgili dostlar. Instagram

Efendim magazinle devam edelim. Şimdi oyuncu Deniz Baysal. Oyuncu Deniz Baysal'a vallahi bu merak böyle sadece biz Türklerde mi var, bütün dünya ülkelerinde mi var bilmiyorum ama demişler ki çocuk sahibi olmak istemiyor musunuz? O da şöyle cevap vermiş. Yok istemiyorum. Benim bedenim, benim kararım, o sorumluluğu istemiyorum.

Efendim, bazı sofralar sadece doyurmaz, unutulmaz anlar, anılar da biriktirirsiniz. Denizin mavisine karşı hele kurulan sofralar, değil mi? Birbirinden lezzetli yemekler, deniz ürünleri, et ürünleri, yanında şahane mezeler. Bir de akşam böyle size eşlik eden şahane bir müzik. Kulağa bile ne kadar hoş geliyor, değil mi? Bunların hepsi Aliağa'ya çok yakın lokasyonda, Loça Restorant'ta. Efendim, Loça Restorant Çakmaklı sahilinde. Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi No 2 Çakmaklı Aliağa'da. Şimdiden rezervasyon yaptırın derim. 0542 130 09 93 numaralı telefondan. Bu arada cumartesi pazara da özel bir kampanya yapmışlar. Fix menü 1500 TL efendim. İçeceğinizi de siz getirebiliyorsunuz. Cuma günü Dicle Tüzün sizlere eşlik ediyor o güzel sesiyle. Cumartesi akşamı da 80'ler 90'lar sevenler için Alper Yiğit sizlerle buluşuyor. İletişim numarasını bir kez daha vereyim. 0542 130 09 93 Loça Restorant.

0: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: sonunda. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 53 33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
3: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres: Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
4: Reklamlar bitti. Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim, denizin kokusu, lezzetin en güzel hali ve müziğin ritmi hepsi Loça Restorant'ta sizlerle buluşuyor. Kahvaltıdan akşam yemeğine, özel organizasyonlardan şirket davetlerine kadar her anınıza değer katıyorlar. Bu arada şirket yemekleri demişken 10 kişi ve üzeri için fix menü hazırlıyorlar sizler için.

Şimdi hafta sonunuzu da şöyle çok güzel değerlendirmek ister misiniz? Cumartesi pazara özel. Fix menü 1500 TL. İçeceğinizi de yanınızda getirebiliyorsunuz. Cuma günü Dicle Tüzün sizlerle oluyor canlı müzikte. Cumartesi günleri de 80'ler, 90'lar DJ Alper Yiğit sizlerle oluyor Loça Restorant'ta. Şimdiden yerinizi ayırtın derim. İletişim 0542 130 09 93. Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi No 2 Çakmaklı Ali Ağa'da Loça Restorant sevgili dostlar. Instagram Loça Restorant.

Efendim magazinle devam edelim. Şimdi 27 yıllık eşi Mehmet Aslantu ile boşandı biliyorsunuz Arzu Monan ve sıkıntılı günleri annesi Serap Onan'ın desteğiyle atlatmaya çalışıyor. Sanat dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Mehmet Aslantu ve Arzu Onan'ın evliliklerinde kriz yaşandığı öne sürülmüş. Onan'ın iddiayı doğrulamıştı Onan'da. Boşanma talebinin Mehmet Aslantu'dan geldiğini söyleyen Onan, yaptığı açıklamanın ardından ilk kez önceki gün görüntülenmiş. Nişantaşı'nda annesi Serap Onan ile kol kola objektiflere yansımış bu görüntüler. Birlikte dolaşıp alışveriş yapmışlar. Vallahi hiçbir şey dünyanın sonu değil. Tabii ki hayat devam ediyor. Uzun yıllar aynı yastığa baş koyup da ayrılmak tabii ki hoş değil ama belki iki taraf için de. Ama işte dediğim gibi hayat devam ediyor.

0: Anmadın be arsız.
1: Reklamlar bitti. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
2: Efendim, lezzetin adresi Loça Restoran, deniz manzarasına karşı harika bir kahvaltıya ya da enfes et ve deniz ürünlerine ya da hafta sonu yine kahvaltısına, cumartesi canlı müziğine, sevdiklerinizle güzel anılar biriktirmeye ne dersiniz? Aliağa'ya çok yakın bir lokasyonda, Çakmaklı sahilinde Loça Restoran efendim. Bir de şöyle güzel bir kampanya yapmışlar. Cumartesi pazara özel 1500 TL fix menü. İçeceğinizi yanınızda getirebiliyorsunuz. Cuma günü Dicle Tüzün'le çok güzel vakit geçiriyorsunuz. Canlı müzik var. Cumartesi günü de 80'ler 90'lar var DJ Alper Yiğit'le. Sevdiklerinize güzel anılar biriktirebileceğiniz bir mekan. Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi No 2 Çakmaklı Ali Ağa'da. İletişim 0542 130 0993. Şimdiden rezervasyon yaptırın derim. Instagram Loça Restoran.

Efendim, Loço Restoran sponsorluğundaki bu bölümünde son şarkısı Burak Bulut'tan gelecek. Şimdi cumartesi pazara özel 1500 TL fix menü. İçeceğinizi yanınızda getirebilirsiniz. Çok güzel bir gerçekten jest yapmışlar. Cuma günü Dicle Tüzün sizlerle. Cumartesi günü de 80'ler 90'lar DJ Alper Yiğit sizlerle oluyor. Loço Restoran'da şimdiden yerinizi ayırtın derim. Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi No 2 Çakmaklı Ali Ağa'da. İletişim 0542 130 09 93 sevgili dostlar.

0: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Eurorepar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Eurorepar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar. Eurorepar, Eurorepar.
2: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres: 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim: 0534 597 09 15.
3: Reklamlar bitti.
4: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
3: Radyo Sahil, tam 95'te.
5: Radyo!
6: Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
7: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: Efendim 3. bölümden tekrar merhabalar. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim varsa bir kez daha hoş geldiniz. Saat 16'ya kadar sizlerleyim sevgili dostlar. Bu bölümü de Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda açıyorum. Seyir Kafe çalışanlarına hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum ve bu şarkı onlar için gelsin.
1: Fark ettim sensiz yatamam.

0: şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.
1: Radyo
0: Sahil.

Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. Şimdi doğayla iç içe, deniz manzarasına karşı lezzet dolu anlar yaşamaya ne dersiniz? Seyir Kafe günün her saati keyfi, lezzeti bir araya getiriyor. Aliağa'nın en güzel lokasyonunda Doğa Park'ın içinde Seyir Kafe Restoran, Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279, Instagram Seyir Kafe Restoran Aliağa. Thank you.

servisine götürmüş. 45 dakika beklemelerine rağmen ateşinin dahi ölçülmediğini söylemiş. Çeşme Devlet Hastanesi'nde ise oğlunun 10 dakika içinde muayene edildiğini belirterek Allah razı olsun devletimizden demiş. Alişan'ın oğluna geçmiş olsun diyelim. Çocuklar işte böyle büyüyorlar, bir ateşleniyorlar, bir iyi oluyorlar. Çocuk büyütmek hiç kolay değil.

Efendim, özel günleriniz için, doğum günleriniz, toplantılarınız, nişanlarınız, sözleriniz için şimdiden Seyir Kafe Restorant'ta yerinizi ayırtın derim. İletişim 0554 907 1279, Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da, Instagram Seyir Kafe Restorant Ali Ağa.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
1: Reklamlar bitti.
2: Radyosunun en güçlü sesi.
3: Radyo
2: Sahil, tam 95'te.

Efendim sevgili dostlar, son yarım saatin içine girmiş bulunmaktayız. Çok güzel bir Barış Manço şarkısı dinleyeceğiz ama Mehmet Erdem yorumuyla dinleyeceğiz. Sarı Çizmeli Mehmet Ağa, radyolarınızın konuğu. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda devam.

Efendim, birbirinden lezzetli yemekler, menüler sizlerle Seyir Kafe Restoran'da buluşuyor. Gözlemeden fajitaya, makarna çeşitlerine, burgerler, tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar, çok güzel salatalar, üstüne de şahane tatlılar, sıcak soğuk içecekler günün her saatinde Seyir Kafe Restoran'da. Ali Ağa'nın en güzel lokasyonunda, Doğa Park'ın içinde. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Ali Ağa.

Efendim magazinle devam edelim. Şimdi kilolar gitti, bikini geldi, 73 kilo verdi. 73 kilo veren Işın Karaca'dan bahsediyoruz. Çeşme'de görüntülenmiş. Vallahi çok büyük bir azim öncelikle. Kendisine bir alkış göndereceğim. Sonra böyle işte kendini paylaşıyor Işın Karaca. Az önce yorumlara bakayım dedim. Ya nasıl hadsiz, nasıl kalpleri karanlık insanlar var yahu. Size ne? İnsanların dış görünüşünden zayıflamış mı, şişmanlamış mı? Niye bu kadar şekilcisiniz? Kadının bir tanesi yazmış, çirkindin daha çirkin oldun diye. Sana ne? Sana ne? O kadın aynaya baktığında belki kendini Türkiye güzeli görüyor. Bizi ne ilgilendiriyor ki? Ya bu kadar karanlık kalple dolaşmayın gerçekten. Hiçbir şekilde de şekilci olmayın. Kilo verilir, alınır. Gerçekten anlamıyorum insanlar bu kadar olumsuz şeyleri nasıl yazabiliyorlar. Böyle klavye şövalyeli diye bir şey var son zamanlarda. Bir tane de astrolog bir hanımefendi takip ediyorum. Kiloları yüzünden yazık okula falan gidememiş. Hep dışarıdan bitirmiş. Nasıl büyük bir azim. Psikolog olmuş. Hala da kadının kilolarıyla böyle insanlar saçma sapan yazıyorlar, ediyorlar. Gerçekten kalplerinizi karartmayın.

Efendim, özenle hazırlanan sıcak yemekler, hafif atıştırmalıklar ve doyurucu lezzetler, keyifli sofralar. Tabii ki günün her saatinde Doğa Park'ın içinde Aliağa'nın en güzel lokasyonunda Seyir Kafe Restorant'ta siz değerli misafirlerini bekliyor. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Aliağa.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda hem bu bölümün hem de 3 saatlik programın sonuna geldik sevgili dostlar. 3 saat boyunca beni yalnız bırakmayan önce bir radyo dostlarına alkış göndereyim. Veda şarkım Levent Yüksel'den gelecek. 2 güncük bir aramız var. Allah nasip ederse pazartesi günü saat 13.10'da ben yine bu mikrofonun başında olacağım. Her daim Radyo Sahil'de kalın ama pazartesi günü yine beni yalnız bırakmayın. Görüşene dek yüzünüzden gülücükler, kalbinizden sevgi, barış eksik olmasın. Ne yapıyoruz? Kendimize iyi bakıyoruz, kendimize iyi davranıyoruz. Hoşça kalın.

0: Serap'la Hayata Dair sona erdi.
1: Reklam. Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 35 35. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres: Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri, numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
5: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
6: Reklamlar bitti. Reklamlar.

hanımlar beyler, bugün de ne yapıyorsun ay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Ömür Gedik'le yaptık. Gece Hayvanı radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Tuğba Özerk'le devam ediyoruz. Süslü Günah, hoş geldiniz.

Emre Aydın, Git Radyonuz'daydı. Uzun zamandır dinlememiştik. Efendim, çeşitli şeylerden karakter tahlili, kişilik tahlili yapıyor biliyorsunuz. Biz de bunlara programda yer veriyoruz. Artık yapılmadık bir şey kalmadı. Yani karakter tahliliyle alakalı denenmemiş yöntem kalmadı. Gözlerden, burunlardan, bakışından, ne bileyim vücudunun tipinden, boyundan, boyunun kısalığı, uzunluğu, külon vesaire falandı filandı. Hepsi yapıldı. Bir bu kalmıştı. Muhtemelen burada da yine herkes gayet hani karakterli. Hani iyi insan çıkacak. Çünkü hiçbirinde de bugüne kadar şey çıkmadı. Hani bunu yapan da çok karaktersiz bir arkadaş diye bir şey duymadık bugüne kadar yani. Bakınız, bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyor. Şimdi burada bir şey derim ama ses yayına çıkmadı. Bu da mı yansıtıyor? Bak, bilgisayar fareniz yani mouse'u nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyor. Ben normal tutuyorum efendim, böyle şeye doğru baş parmağım mouse'un sol tarafında. Yüzük parmağım ve serçe parmağım sağ tarafını tutuyor. İşaret ve orta parmağım boş kalıyor. Çünkü neden? Birisiyle sol tarafa tıklayacağım, birisiyle sağ tarafa tıklayacağım. Nasıl ilerliyorum? Sağa sola çekiyorum efendim ben. Hareket ettiriyorum. Mesela ileri hareket ettirmem gerekiyorsa ileri doğru hareket ettiriyorum mouse'u. Geri doğru falan hareket ettiriyorum. Bakalım burada nasıl bir kişiliğim ortaya çıkıyor. Bilmiyorum sizler nasıl kullanıyorsunuz mouse'u. Yani kalkıp da mouse'u bozulmadığı sürece fırlatarak kullanan yoktur herhalde. Herkes bilgisayar faresinin hemen hemen aynı şekilde hareket ettiğini düşünülsene demiş. Bilim insanları küçük varyasyonları analiz ettiler ve insanların kişilikleri hakkında ipuçları taşıdığını ortaya çıkardılar. Oğlum hangi bilim insanı bu ya? Bak, hem de Chicago Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi yapmış. Abo! 791 kişiye bilgisayarlarında ufak bir görev verdi. Araştırmacılar insanların bu görevi yerine getirirken bilgisayar faresinin hareket hızını, tıklamaları ve duraklamaları analiz ederek katılımcıların farelerini nasıl kullandıklarını ölçen bir program yürüttüler demiş. Ben mesela nasıl hız, bilgisayardan ayarlıyorum normal hızını, ondan sonra normal kullanıyorum. Nasıl hız yani ya? Daha sonra onlara psikologlar tarafından kullanılan standart bir kişilik testi verildi. Test, kişinin ne kadar vicdanlı, açık, dışa dönük, uyumlu ve nevrotik olduğunu değerlendirdi diyor. Ekip kişilik testi sonuçlarını fare kullanırken yapılan hareket kombinasyonlarıyla karşılaştırdığında bir bağlantı buldu. Bulgular Journal'da yayınlayan baş araştırmacı Dr. Kimberly Meidenbauer şu değerlendirmeyi yapmış efendim. Daha az gereksiz tıklama, daha yavaş fare hareketleri ile bilgisayar kullanan kişilerin daha yüksek uyumluluk, vicdan, açlık ve düşük nevrotiklik ile bağlantılı olduğu görüldü demiş.

küçük nevrotiklikle bağlantılı olduğu görülmüş. Eğer hızlı kullanıyorsanız psikopat gibi bir şeysiniz yani. Şu espriyi yapmayı hiç sevmiyorum ama bazen hakikaten yapmak gerekiyor. Tam yeri gerekiyor. Tam yeri oluyor bazen. Şu anda olduğu gibi. Net söylüyorum bunu, canı gönülden söylüyorum. Buna kim inanır? Kadir inanır. Oğlum o kadar değil, gözünüzü seveyim ya. Mouse'u yani normal kullanıyorsun. Oradan ben psikopat mı çıkıyorum yani hızlı kullanınca? Bazen mouse arızalı oluyor. Düğmeleri birkaç defa falan basıyorsun. Hızlı basıyorsun falan. Sinir oluyorsun çünkü o benim böyle sadist olduğumu ortaya çıkarıyor. Uyumsuz bir karaktere mi sahip oluyorum yani o zaman? Enteresan olmuş.

yapıyor Tut radyonuzda. Sevgili erkek dinleyiciler, değerli hemşerilerim diyeyim ya. Hemcinslerim efendim, ne renk giyinmeyi tercih edersiniz? Hani var mı öyle bir renk tutkunuz veya karışık mı? Nedir mesela, siyah bizim için kurtarıcıdır, mavi güven verir derler. Ara ara böyle bir kırmızı falan, beyaz ondan sonra tercih ederiz. Başka ne var böyle? Mesela nedir efendim renginiz? Hangi renk daha çok tercih edersiniz? Bütün alışkanlıklarınız değişebilir. Çünkü kadınlar bu rengi giyen erkeklere hayran oluyormuş. Hakikaten hayran oluyor musunuz ya? Çok merak ediyorum. Rengi de söylüyorum ben. Hiç uzatmayacağım. Pembe. Hani pembe erkek rengi olarak pek şey yapmaz. Kabul görmez. Hani pembeyi biz erkekler çok tercih etmeyiz. Yani genel olarak tercih etmemeye çalışırız. Şimdi kadınlar bu rengi giyen erkeklere hayran oluyor denmiş. Soralım kadın dinleyicilere, hakikaten pembe giyen erkeğe hayran oluyor musunuz efendim? Hani net olalım lütfen, net ama. Çünkü sonra biz allak bullak oluyoruz yani. Aman yarabbi, kadınlar pembe seviyormuş diye biz hürra. Ne kadar pembe kıyafet varsa onu alıyoruz. Yani ne kadar pembe derken dış giyim olarak bunu düşünelim, rica edeceğim. Öbür türlü de hepten çok cins olur. Bak, renkler söz konusu olduğunda büyük bir cinsiyet sınıflandırması vardır ve çoğu kişi tüm renklerin unisex olduğunun farkında değildir diyor. Doğru, esasında hepsi unisex'tir ama biz işte zaman zaman bunları böyle kalıplara büründürürüz. İşte bu hani kız rengi denir, kadın rengi denir falan filan. Çünkü diyor, ataerkili yapı bazı renklerin kadınsı olduğunu vurguluyor. Günümüzde pek çok kadının pembe giyen erkeklere hayran olduğunu öğrendiğinizde şaşıracaksınız demiş. Oğlum hakikaten ciddi misiniz ya? Hakikaten bak yani, hayran mısınız pembe giyen erkeklere? Var mı lan bende pembe bir şey, bir de? Bak, pembe giyen erkeklere duyulan hayranlık, güven, stil ve modernliği gösteren çeşitli faktörlerden kaynaklanıyor. Pembe cinsiyet stereotiplerinin ötesine geçti ve kadınlar bu rengi benimseyen erkekleri çeşitli nedenlerden dolayı takdir ediyor. Öncelikle cesaretlerinden dolayıdır. Helal olsun be, bu kıyafetle kahveye gidiyorsun ya. Oo, Hasan abi pembeleşmişsin. Yani kadınlar kadar biz de şu an hayran olmadık değil. Arkadaş okey'e dönüyordu, oyunu bıraktı. Bak, güven ve özgüven demiş mesela. Bir erkeğin kendinden emin bir şekilde pembe giymesi, erkekliğinden memnun olduğunu ve modası geçmiş cinsiyet normlarına uymadığını gösterir. Oğlum biz memnun değil miyiz biz şimdi yani? Hani bak, pembe giyiyorsa hani özgüven var, erkekliğinden memnun. Hani bununla ilgili bir ispat çabasında değil, biz de değiliz. Kendine güven evrensel olarak çekicidir ve kadınlar pembe giyerek toplumsal beklentilere meydan okuyan erkekleri özellikle çekici buluyor demiş. Başka mesela neden dolayı? Moda öncülüğü diyor. Pembeyi kucaklamak. Pembeyi kucaklamak stil duygusunu ve ileri moda düşüncesini gösterir. Pembeyi gardırobuna dahil eden erkekler genellikle trend belirleyici ve detaylara önem veren kişiler olarak görülüyor. Böyle detaylara önem veren falan filan da, ama böyle sanki kadınlarda bir süre sonra bu iş sıkıcı gelebilir ha, ben size söyleyeyim. Hani böyle çok fazla bir erkeğin detaylara önem vermesi görünüşüyle alakalı. Tamam, kısa vadede iş yapar. Hani kısa vadede iyi bir kazanç sağlayabilir. Aylık faiz olarak. Ama uzun vadede böyle bir sıkar gibi de geliyor, bilmiyorum. Hani sürekli böyle kendine çok dikkat eden insan muhtemelen sana da karışacaktır. Yani sana karışacaktır derken seni küçümseyebilir biraz. Hani böyle bir anda öyle bir aklıma geldi. Düşünmeden şey yaptım yani. Açık fikirlilik ve ilericilik diyor mesela. Pembe giymek geleneksel erkeklik anlayışına meydan okuyor ve kadınlar genellikle açık fikirli ve ilerici düşünce sergileyen erkeklere ilgi duyuyor demiş. Duygusal zeka demiş mesela. Pembe duyarlılık, empati ve duygusal zeka gibi niteliklerle ilişkilendirilir. Erkeklerin pembe giymeyi seçmesi duygularıyla iletişim halinde olduklarını ve kırılganlıkları rahatlıkla ifade edebildiklerini ifade eder diyor. Bak, bir pembenin yaptığına bak sen ya.
Detaylara dikkat demiş son olarak. Pembe kravat. Ha bak şimdi kravat mıravat dersen o olur. Onu demiyoruz biz. Biz böyle hani komple böyle pembe görünümden bahsediyoruz yani. Mesela nedir? Siyah tişört, siyah kot giyersin değil mi? Hani pembe tişört, pembe kot gibi düşün. Bir de günümüzde malum dar kesimler moda. Hatta bazıları bayağı dar ve kısa. Hani düdük gibi çıkıyorsun yani düdük makarnası gibi geziyorsun. Bir de onun mesela pembe olduğunu düşün. Ne yaptın, niye böyle giyindin? Vallahi duygusal zeka iyi be. Şimdi sen niye öyle giyindin derken ben senin sorma amacını biliyorum ama sen bendeki duygusal zekayı bilmiyorsun. Detaylara dikkat demiş. Pembe kravat, gömlek veya aksesuar. Bak şimdi gömlek de olur ceketin altında. Şimdi bunlar ayrı. Aksesuar demiş, o da olur. Gardırobunuza pembe katan bu renk seçimi bir erkeğin görünüşünü dikkatle düzenleme yeteneğini sergileyebilir diyor. Bak bunlara bir şey demiyoruz biz zaten. Bizim burada sana pembe giyen diyorsun çünkü. Mesela nedir pembe ceket? Lan pembe ceket var mıydı bir dakika? Bir taraftan gardırobu düşünüyorum. Yani burada büyük konuşuyoruz, sallıyoruz ama... Yani kesinlikle bir defa çok sevimli bir hava kattığı kesin olacak. Yani o konuda hemfikiriz. Ona bir muhalefet etme durumumuz yok. Ama diğer taraftan hani sürekli böyle bir pembeye kaçma, pembeyi efendime söyleyeyim sahiplenme. Hani erkeklerin kendi aralarında sıkıntı doğurabilir kahveye gittiğinde. Hasan abi rengarenk olmuşsun maşallah. Orada biraz sıkıntı olabilir. Hani tamam mesela kadınlara bu imajı vermek isteriz. Bu duyguyu, bu düşünceyi yansıtmak isteriz ama sürekli kadınla beraber değilsin. Böyle sürekli kadınların olduğu ortamda değilsin. Erkek erkeğe de bazı yerlerde berabersin. Erkek arkadaşlarınla. O zaman bunu anlatmak biraz zor olabilir.

0: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
2: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta'm olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta'm öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
3: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
4: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0000.
5: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

Yılların şarkısı Mir Kelam Kaprislisin sevgilim radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütün ay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyileriyle. Hoppa. Bakınız, insanların demiş %97'sinden, yani hemen hemen hepsinden, yani tamam %97'si diyelim biz yine. %97'sinden daha iyi hissetmenizi sağlayan 5 alışkanlık demiş. Yani burada bu %97'sinin bunu yapmadığını mı anlamalıyız? Yani herhalde öyle bir sonuç çıkıyor. Yani %97'si bunu yapmadığı veya bunu bilmediği için, bilmediğinden dolayı yapmadığı için kötü hissediyor. Sizden daha kötü hissedecek. Yani bu 5 alışkanlıkla %3 şanslı insan dilimine gireceksiniz. Bak, bak, bak. Bu çok gizli bir bilgi. Hani kimse duymasın, yani herkes uygulamasın diye çok bahsedilmez. Bu gizli bilgiyi şu an programda ifşa edeceğiz. Neler var mesela? Bak, sabah uyanın ve yürüyüş yapın diyor. Sabah uyanıyoruz, tamam işte banyoya kadar yürüyoruz. Devamı biraz zor geliyor, yani uğraştırıyor biraz. Bir de sabah uyanıp yürüyüş yapmak biraz şey belirtisi bence, zenginlik belirtisi. Yani şöyle zenginlik belirtisi, yani hani kendi işin var, böyle büyük bir işin var ve sen o işin hani patronusun ama bir sürü çalışanın var. Sen işte 10.30-11 gibi falan gidiyorsun. Çünkü ondan önce hani asistanlarındır, sekreterlerindir, çalışanlardır, işçilerdir vesaire falan işleri yürütüyorlar. Çünkü neden? Sabah 8'de işbaşı yaptığını düşün. Tamam, küçük yerde yaşıyorsan biraz daha böyle bir ulaşım kolay olacaktır ama bir de büyük yerde olduğunu düşün. Sabah 8'de işbaşı yapabilmek için 5.30 gibi falan kalkman gerekiyor. Mesela 5.30'da kaldın, hemen kalktın, hemen apar topar çıkıyorsun, yürüyüşe başlıyorsun. Binler bu yürüyüş bir 5 dakika değildir, yani bir şöyle bir gitmen gerekiyor herhalde bir yarım saat kadar falan. Gel, ondan sonra duş alması, hazırlanması, kahvaltısı falan filan derken... Hani o yüzden diyorum, yani normal sıradan böyle bir şu olabilir, hani işinize geç gidiyorsunuzdur onda falan, o yine bak olur o, ama hani daha çok böyle bir zenginlik belirtisi gibi geliyor bana bu. Ya da çalışmıyorsundur, hani işin yoktur, ya da ne bileyim atıyorum ev kadınısındır vesaire falan filan, çalışmaya ihtiyacın yoktur, ya da mesela bu olur, emeklisindir veya, gerçi emekliler de çalışıyor. Sabahınıza doğru notayla başlamak gününüzün gidişatını belirler. Alarm çalar çalmaz ayağa kalktığınızdan emin olun. Alarmı ertelemeyin, yatağınızı bırakın ve biraz güneş alın. Sabah güneş ışığının enerjiyi arttırdığı ve uykusuzluğu azalttığı bilinmektedir diyor. Bir diğeri yeni bir şeyler deneyin demiş. Nasıl ya? Yani plansız, programsız herhangi bir şey mi yani? İşe gitme, geri gelme, yemek yeme ve uyuma gibi aynı monoton alışkanlıklarla hayatınızın ne kadar sıkıcı olduğuna dair tekrar tekrar düşüncelere kapılıyor musunuz demiş. Evet, istifa edin. Yeni bir şey deneyin bakalım. İşe gitmeden hayatta kalabiliyor musunuz? Siz oturup bekleyen tüm izinleri kullanıp tatile çıkacağınız günü beklerken döngü devam ediyor gibi görünüyor demiş. Yani evet, çünkü yapmamız gereken ödemeler var. Yapmamız gereken harcamalar var çünkü yaşayabilmemiz adına. Faturalar falan var mesela. Döngüyü kırmak için bazı şeyleri sık sık denemeniz gerekir. Bu genel olarak her yeni güne ve hayata dört gözle bakmanızı sağlar. Yapraklarınızı saklamayın. Bulduğunuz her fırsatı değerlendirin. Yaprakları niye saklayayım ya? Yaprak sarması. Oo, severim daha. Limonlu. Oo, bak şimdi. Bu süre zarfında küçük bir geziye çıkın, yürüyüş yapın, hafta sonu kaçamağı yapın ve hobilerinizi deneyin. Bu moralinizi yeniden canlandıracak ve bir kez daha yola çıkmanızı sağlayacaktır diyor. En iyi şekilde görünün demiş. Düzgün görünmek için çaba göstermemek, sabahları biraz zaman ayırdığınızın değil, kendinizi ciddiye almadığınızın bir işaretidir. Vücudunuza bir tapınak gibi davranın, sözünü sık sık duymuşsunuzdur demiş. Buradaki fikir kıyafetlere, makyaja ve cilt bakımına binlerce dolar harcamak değil. Yani esasında yine harcamasan da yani hemen hemen o rakamları bulacak o ayrı da. Sadece şık görünmeye yetecek kadar harcamak demiş. Her gün banyo yapın ve üzerinize tam oturan kıyafetler ve taranmış saçlarla kusursuz görünün demiş. Önceliklerin bir listesini yapın diyor mesela. Hayatımızın bazı alanları diğerlerinden daha fazla ilgiye ihtiyaç duyar.
Herkesin hayatında çözülmesi gereken bazı sorunlar vardır diyor. Ancak kariyerimizi yapmakta çok meşgulken onlar üzerinde çalışmayı unutuyoruz. Çok çalışırken partnerinizle, arkadaşınızla veya ailenizle ilişkilerin bozulması gibi sorunları ele almayı unutmayın demiş. Ya işte burada sıralamayı koyacaksın, kusura bakma yani. Kendi başlarına bırakılırlarsa iyileşmek yerine daha da kötüleşecek ve kontrol edilemeyecek bir şekilde yeniden yüzeye çıkacaklar demiş. Sağlığınıza önem verin diyor mesela. Çok enteresan. Bak şimdi gel de şaşırma. Hayatta yapmayı planladığınız pek çok şeyi yapabilmek için sağlıklı olmanız gerekir. Gün boyu yorgun olmak enerji eksikliğinizin göstergesidir. Muhtemelen tam olarak uyuyamamaktan kaynaklanmaktadır. Yatmadan önce ekran başında geçirdiğiniz süreyi azaltmayı deneyin. Bunun yerine kitap okuyun, daha iyi uyumanıza yardımcı olacaktır diyor. Yani kitap okuyun tabii. Kitabı her yerde okuyun. Tatilde, ne bileyim evde, seyahat ederken, işe gidip gelirken eğer araç kullanmıyorsanız. Bu önemli. Bunlarmış yani dediğim gibi çok da şey değil yani. Bilinmeyen şeyler değil ama %97 bunu yapmıyorsa yapmak istemediğinden değildir. Yani o %97 de bunun farkında ama işte zaman ayırabiliyor musun bazı şeylere? Ne bileyim zor çünkü. Günümüz stres dünyasını özellikle ele aldığımızda pek çoğunu yapabilmek biraz marifet gerektiriyor. Zor şeyler diye baktığın zaman ama kafa olarak iyi hissetmek gerekiyor.

Sefo ve Simge. Görmem böylesini radyonuzda. Görmem böylesini. Hanımlar beyler bakınız. Çiftleri birbirinden uzaklaştıran 9 cümle denmiş. Bu cümleleri kullanmayın diyorlar. Uzun süreli ilişki yaşayan çiftlerde zaman içinde duygusal bağlar derinleşirken bazen kopmalar yaşanabilir diyor. İşte partnerinize söylememeniz gereken, ilişkinizi kötü etkileyebilecek 9 cümle denmiş. Bakın ilk sırada tam bir dırdırcısın. Yani şimdi evet bu şekilde de zaten söylenmez. Bizde biraz da bak hep aynı hata çıkıyor karşımıza bak. Uzun süreli ilişki yaşayan çiftlerde diyor. Bizde böyle uzun süreli bir ilişki olduğu zaman maalesef şöyle bir dikkat edilmeyen durum mevcut. Enseye tokat mevzu. Hani normalde böyle samimiyet bildiren bir ifadedir bu. Arkadaşlık aralarında falan işte arkadaşlar arasında falan kullanır işte enseye tokat. Hani, o kadar samimiyiz yani manası taşır ama... İlişkide bu moda bence girmemen gerekir. Evet elbette samimi olacaksın. Elbette yani bir sürü yaşanmışlığın var. Bir de hani eşin yani baktığın zaman bu ister sevgililik hali olsun. Yani flört hali mi? Şimdi tam şeyi de yanlış söylemek istemiyorum. İster evlilik durumu olsun. Ne olursa olsun karşındakinin bir kadın olduğunu, kadının da karşındakinin bir erkek olduğunu bence unutmaması gerekiyor. Bunun üzerinden samimiyetini kuracaksın. Elbette hani şey bak mesafeden bahsetmiyoruz diyor. Bir bütün olmuşsun artık yani. Onun mesafesi olmaz ama böyle cıvıklaşmanın da... cıvıklaşmak demek daha doğru herhalde. Bir manası yok. Bak tam bir dırdırcısın. Çok ayıp. Fakat şöyle bir şey de var. Bunun yerine mesela önermiş olduğu bir cümle var. Bence o da çok şey değil. Hani kendimi yargılanmış hissediyorum. İkisi arasında fark var ama sonuca baktığımızda bu hangisini kullanırsan kullan sanki böyle karşı tarafı kırar gibi geliyor bana. Hatta dırdırıcısın demek daha samimi, daha sıcak. Başka bir şeyler seçilebilir buna. Yani illaki bak bu arkadaşın verdiği örneklerden gidecek olursak yine sıkıntı yaşarsınız. Çünkü birkaç cümle daha var. Onlar da çıkacak karşımıza. Diğeri... bak bunu söyleyeceğine direkt şey de ya ayrılalım de o kadar kırıcı olmaz. Beni boğuyorsun. Bir de şu var beni boğuyorsun kelimesi çıktığı zaman bunun artık çok da dönüşü olmaz. Yani karşı taraf bunu daha önceden fark etmesi gerekiyordu. Karşı tarafın yani bunu duyanın, söyleyenin değil de duyanın. Daha önceden fark etmesi gerekiyordu. Çünkü bir insanı boğduğun zaman bu ilişki yani arkadaşlık buna dair esasında. Karşı tarafta bir daha eğer bu isyanı yaptıysa artık çok da böyle düzelir mi bilemiyorum. Bu şekilde diyor partnerinizi kırmak yerine hani beni boğuyorsun diye. Bu da valla bunaldığımı hissediyorum ve biraz zamana ihtiyacım var demeyi seçin. Bence seçmeyin. Oğlum bu ne? Bunaldığımı hissediyorum ve biraz zamana ihtiyacım var. Neden böyle dedin? Boğuyorsun dememek için. ikisi de çok tehlikeli. Biraz zamana ihtiyacım var. Şimdi bunun Türkçe karşılığı biraz şu gibi oluyor. Hani ayrılmak istiyorum ama şu an söyleyemiyorum. Hele bir araya bir soğukluk girsin. Allah dur mikrofonu kırıyorum bak. Heyecan yaptım. Üçüncüsü uzaksın demiş. Bunu söylemenin başka bir yolu fiziksel olarak seninle aynı odadayım ama kendimi yalnız hissediyorum demektir. Bence ikisini de söyleyebilirsin. Yani karşı tarafı kırmak mı artık uyarmak mı bilmiyorum. Kendini yani uzak kalmış hissediyorsa direkt söyle abi. Hani böyle çok kibarlığa da gerek var. Bir önceki madde şey ağır. Ama burada başka bir şey var bak yani karşı taraf kafasına göre takılıyor. Yani budur yani hani aynı odadayken bile kendini uzak hissediyorsan artık bu karşı tarafa bir ultimaton çekeceksin yani. Bence ikisi de söylenebilir. Uzaksın onu diyemiyorsan direkt fiziksel olarak seninle aynı odadayım ama kendimi yalnız hissediyorum. Yani hatta direkt uzaksın de kes. Diğer cümle bak çiftleri birbirinden uzaklaştıran 9 cümle demiştik. Diğeri sanki dünya senin etrafında dönüyor. Burada da zaten
Partnerinize bu gibi cümle yerine her şeyi kişiselleştirmemesi gerektiğini söyleyin diyor. Yo, bu da bak yani bu da karşı tarafın bir özelliği olabilir aslında. Sanki dünya senin etrafında dönüyor. Yani fazla böyle bencillik. Gerçi bir sonraki cümle bencillik üzerine ama. Bak 5. sırada bencilsin demiş mesela. Buna alternatif olarak bana değer vermediğini hissettiğinde üzülüyorum diyebilirsiniz. Diyor o direkt bencilsin diye. Bencilse söyle yani bunu. Çünkü öyle bir şey varsa hani kendini ne kadar toparlayabilir onu bilmiyorum. Aa lan sevgilim bana bencil dedi. Ben hep komple paylaşımdan uzaklaşmışım deyip kendini bir ayar çekebilir mi? Yahut sevgilisi ona bencilsin dediği zaman hayır sen bencilsin deyip buradan yine bencillik yaparak suçu karşı tarafa yıkmaya çalışabilir mi manipüle ederek? Ya, bu da ihtimal. 6. cümle. Artık beni çekici bulmuyorsun. Bunu da direkt söyle. Sevdiğiniz insana ilişkimizde geçmişteki kadar fiziksel olmadığı için üzülüyorum demeyi deneyebilirsiniz diyor. Yok bence direkt hiç uzatma artık beni çekici bulmuyorsun de. Lafı yapıştır dön sırtını yat uyu. Öteki dönsün dolaşsın bir daha. Her zaman da çok kibar olmayacaksın arkadaş. Aman illa veya çok kibardan kasım. Hani aman efendim incitmeyin falan da olmayacaksın. İncitmen gereken yerde de bir incit. Bir sonra beraber birbirimizi belki tamir edebilirsiniz. Beni sevmiyorsun demiş 9. cümle. Eğer bunu zaten direkt böyle olduğunu hissediyorsan. Hani bunu laf olsun diye de cidden böyle hissediyorsan. Yani ne bileyim. Bunun için şunu kullanabilir misiniz? Senin tarafından sevilmediğimi hissediyorum. Demek daha iyi olabilir. Yani beni sevmiyorsun diyemiyorum kırılırsın diye. Senin tarafından sevilmediğimi hissediyorum. Ne gereği var ya? 8. cümle. Diğer insanlar beni seviyor, sen neden sevmiyorsun? Bunun yerine benimle konuşmadığında benden hoşlanmadığını hissediyorum demek daha yapıcı olabilir demiş. Ya da daha da feci yıkmak istiyorsan mesela. Hani diğer insanlar beni seviyor, sen neden sevmiyorsun? Beni sevenlerin listesini görsen. Dokuzuncu ve son cümle. Bana kötü hissettiriyorsun. Bunun yerine böyle davrandığın zaman kendimi kötü hissediyorum diye değiştirmeyi deneyebilirsiniz demiş. Bak son bir sonuca bağlamış. Çünkü diyor sen ifadesi daha yıkıcıdır. Kabul iste. Hep onu söylüyoruz. Sen dili savaş dilidir. Hani sen diliyle konuşmak suçlamaktan geliyor çünkü. Hani sen yaptın sen ettin. Yani direkt karşı tarafı suçlamaktan işte manipüle etmekten az önce bahsettiğimiz oradan geliyor. Hani karşı tarafı baskılamak. Sen dili çok iyi bir dil değil. Tamam kabul onda hemfikiriz. Biz ise yapıcıdır demiş. Biz yap. Hani biz tamam ama burada yine mesela bu cümlelere baktığımız zaman çok da biz yok. Hani burada mesela böyle davrandığın zaman kendimi kötü hissediyorum da biz dili yok. Sadece cümleyi dolaylı yoldan söylüyorsun. Böylece partneriniz kendini savunmaya geçmek yerine sözlerinizi düşünmeye başlayacaktır diyor. Çünkü evet sen dediğin zaman karşı tarafta hayır sen diye diretecek. Kabul ama bunlar bak bunlar esasında önemli bu cümleler. İşte bu yüzden az önce onu söyledim. Yani ilişkide çok aşık olabilirsin. Evet hani o bir bütünsündür kabul. Ona itiraz yok. Öyle olması zaten hani istenen de beklenen de odur ama bir bütün oluşta da yine işte o laçkalık dediğimiz mevzudan uzak durmak gerekir. Yani o saygıyı hem kendine olan saygıyı hem partnerine olan saygıyı yitirmemen gerekir. Yani bu eğer bu yitirilmediği sürece zaten esasında haberde bahsedilen çoğu cümle otomatik olarak ortadan kalkmış olacak baktığımızda. Yani

0: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi numara 152 Taksim B Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
3: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
4: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
5: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
6: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

olsan koç vermem seni ellere radyonuzdaydı. Harun Kolçak şarkılarından Namıcan Ay muhabbet devam ediyor. nmmradio@gmail.com nmmradio@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Yine sosyal medyadan radyomuzu takip etmeyi ihmal etmeyin sevgili dinleyenler. Ve şimdi Neslihan Demirtaş radyonuzda uyansın.

acı bir gerçek ama velakin gerçek. Evet, her insan meşgul olabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Nedir? İşidir, gücü vardır. Başka planı vardır sevgilisi olsa bile. Ne bileyim, bir toplantısı vardır. Vahit. Yani normal, hani normal şeylerden bahsediyorum. Ama sürekli sana karşı bir meşguliyet hali durumu söz konusuysa demek ki başkasına müsait oluyor o sırada ondan. Hani telefon düşünün, arıyorsunuz. Aradığınız kişi şu an müsait değil. İşte ne diyordun? İşte başkasıyla görüşüyor falan filan diyor ya, onun gibi düşünün. Hani sürekli sana karşı meşgulse arasan mesela şu an başkasıyla şey yapmasak mı, aramasak mı? Neden dikkat etmemiz gerekiyor? Tamam, ilişkinizde bazen farkında olmasanız da yolunda gitmeyen şeyler bıt bıt bıt tamam olabilir. Evet, başta büyük bir sorun olarak görmediğiniz bu durum, yani bu meşguliyet durumu, zamanla ilişkinizdeki bağların zayıflamasına yol açabilir. Bak, sendeki bağlar daha yeni zayıflıyor. Karşı tarafta bağ kalmamış. Sen kendi bağlarından bahsediyorsun şu an. Karşı tarafta bağ yok. Düğüm çözülmüş yani. Mevzu gitmiş bitmiş. Partneriniz artık sizi umursamıyor olabilir de demiş. Bak, bu kardeşiniz, yani ben, sizi esasında az önce uzun bir dertten kurtardım. Mesela bu haberi açıp okuyor olsanız diyeceksiniz ki acaba ne gibi şeye dikkat edin. Tamam, gerçi ben anlatacağım bunu ama bizimkisi ekmek parası. Konuşuyoruz diye para ücret alıyoruz, ondan dolayı anlatıyorum. Şimdi mesela normalde bak ben ne dedim, tak teşhisi koydum daha başlıkta. Bunlar uzun süre anlatıyor ve yine benim söylediğim noktaya geliyor. Çünkü partneriniz artık sizi umursamıyor olabilir. İlişkinizde sevgilinizin sizi umursamadığınız gösteren işaretler demiş. Önemli tarihleri hatırlamaz oğlum. Ya telefon var ya. Gözünü seveyim. Bak şimdi bu bence çok önemli bir şey değil. Önemli tarihleri hatırlamamak. Yani niye önemli bir şey değil? Bazı insanlar hakikaten hatırlayamayabilir. Örnek ben. Bunun en sık yaşayan insanlardan biriyim. Tarih hatırlama kavramı bende yok. Yani bu şeyle alakalı, kendimle alakalı. Mesela bir ilişkiye başlamışsın. Nedir? Bazı önemli şeyleri unutabiliyorsun işte, ilişkinin başlangıç günü. Tabii ki günümüzde şöyle ilişkiler de var. Her ay mesela ay dönümünü kutluyor, yıl dönümünü falan filan. Evlilik yıl dönümü. Evlilik yıl dönümü de unutulmaz gerçi herhalde ama. Mesela ben unutabiliyorum. Tarih konusunda bende sıkıntı var. Yani her ne kadar tarih bilgim iyidir bak, o ayrı bir şey ama. Böyle şeylerle, takvimle alakalı ha. Sıkıntı. Bunun için arkadaş günümüzde telefon var ya, telefona kaydet. De yani işte atıyorum mesela 1 Ocak ilişki başladı. Ne oldu mesela? Ondan sonra onu şey yap. Hani sevgilin çok hassassa aylık olarak döndür onu. Her ayın birinde, hatta daha öncesinde hatırlatma yapsın ki böyle hediye falan alman gerekiyorsa veya organizasyon yapman gerekiyorsa bunu sana söylesin. Daha öncesinden yaz, 3 gün öncesi falan işte 1 Şubat'ta mesela işte yıl dönümü olacak gibi. Otomatik tekrarlıyor. Ne bileyim, başka bir şey oldu mesela. Yine özel bir şey yaşadın, onu yaz oraya. Yani böylelikle ne olur? Telefon seni kurtarmış olur. Ha diyebilirsin mesela, telefonu değiştireceğiz, o zaman ne olacak? Abi bak, artık devir değişti. Google hesabın üzerinden bu tip işlemleri yaptığın zaman, mesela rehbere kişiyi eklerken de aynı şekilde yapıyorsun. Telefona değil, bu Google hesabını yüklediğin zaman hangi telefona kartını takarsan tak o iş oluyor. Hadi kurtardım yine sizi gençler. Her ilişkide özel tarihler vardır. Birlikte ilk flört etmeye başladığınız gün ya da evlendiğiniz gün sizler için çok özeldir diyor. Ancak hayatınızdaki kişi ikiniz için özel olan tarihleri unutmaya başladıysa bu sizi umursamamaya başladığını gösterir. Belki yaşlanıyordur. Hemen kötüye yormak da çok doğru değil bence. Başka ne var mesela? Görüşmek için zaman yaratmamak. Tamam işte dedik kardeşim en başta, başkasına zaman yaratıyor, sana zaman kalmıyor. O insanın da düşün yani, gün 24 saatten oluşuyor. Ve 24 saat zaman zaman bir gün için yeterli bir süre olmuyor. İnsanlar ne zor şartlar altında görüşüyorlar. Çok çalışıyorum, zamanım yok. Ya da bugün meşgulüm, sana vakit ayıramayacağım. Lan onu da söyleme be, çok ayıp ama. Yani bunu daha ince, daha nazik söyleyebilirsin. Bugün meşgulüm, sana vakit ayıramayacağım. Bye. Gibi cümleleri çok sık duymaya başladıysanız ilişkiniz...

için endişelenebilirsiniz diyor. Herkes hayatındaki insanla planlar yapmak... Bak yine edebiyat kısmına girmiş. Burada güzeldi. İlişkiniz için endişelenebilirsiniz demişti ya. Sonrası ben getireyim, hiç uzatmayalım. Başkasıyla görüşüyor. Herkes hayatındaki ilişkide planlar bıt bıt bıt bıt. Abo! Sadece kendini düşünür demiş. İlişkiler iki kişilik yaşanır. Oysa aşk tek kişiliktir. Ya yok, iki kişilik, özür dilerim, yanlış oldu. Yani her iki tarafın her iki tarafın da istekleri ve görüşleri ilişkileri oluşturur. Duruşmayı açtık. Ancak ilişkinizde partneriniz artık ortak hareket etmeyi bıraktıysa ve sadece kendini düşünüyorsa bazı şeyleri gözden geçirmenin vakti gelmiş demektir diyor. Ya ayrıl diyor, ayrıl, ayrıl, ayrıl. Olmuyor diyor, sizin ilişki olmamış diyor. İletişim demiş mesela son olarak. Sağlıklı ilişkilerde doğru iletişim kurmak büyük önem taşır. Partnerinizle anlaşabilmek ve orta yol bulabilmek için iletişim kurmanız gerekir. Enteresan. Hiç böyle bir şey düşünmemiştim. Bu sebeple çiftlerin birbirini içtenlikle dinlemesi ve her şeyi açık açık konuşması gerekir. Ancak ilişkinizde iletişim azaldıysa ve artık eskisi kadar birbirinizle paylaşım yapmıyorsanız, tamam işte karşı taraf başkasıyla paylaşım yapıyor. Bu durum ilişkiniz için tehlikeli olabilir demiş. Kısacası bak, bir sürü madde yazmış, neler vardı. Önemli tarihleri hatırlamaz demiştik. Görüşmek için zaman yaratmamak, sadece kendini düşünür ve iletişim sorunu. Burada hala sen oturup ilişkiyi düşünme. Acaba nereye gidiyor bu ilişki, olur mu olmaz mı falan filan diye düşünme artık. Acı gerçek ama birinin bunu sana söylemesi gerekiyor. Sizin ilişki bitmiş. Bitmiş, bitmiş. Uzatmalar bile oynanmıyor yani. Karşı taraf sadece ayrılalım diyemiyor. Hani topu sana atmış. Hani sen söyle de üzerinden yük alsın gitsin diye. Hani diğer kısım, o diğer edebi şeyler pasifisto sadece arkadaşlar. Kandırmayın kendinizi. Artık sen de yeni bir ilişkiye başlamak için sahaya inebilirsin. Sahaya inmek. Doğru hareket bu.

0: Reklam. Reklam.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
2: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Reklamlar bitti. Reklamlar.

İrem Radyonuz'da. Hanımlar beyler, Namık Tunay muhabbet devam ediyor Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Google konum verilerini kapatanları da izlemiş diyor. Şimdi ben artık buradan şöyle bir şey çıkartıyorum daha doğrusu. Bu Google aleyhine olan haberler, sanıyorum aralarında bir kavga var. Genel olarak Sözcü Gazetesi'ne çıkıyor. Ki daha önce başka bir haber denk gelmişti, böyle bizi engelliyor falan filan diye. O yüzden yükleniyorlar ama ben şunu samimi bir şekilde gazetenin editör arkadaşlarına veya işte artık hani yönetim kadrosu kimse, hakikaten samimi bir şekilde söylemek isterim, yapmayın bunu. Yani bu şekilde bir hani Google'a bir algı oluşturma durumu zaten olmaz. Bu bir, ikincisi size bir şey kazandırmaz. Hani özel olarak sizle uğraşıyor mudur bilemem, sanmıyorum. Ama çok da fazla zorlamayın derim. Ben öyle şey, hani bir meslektaş olarak sadece. Google, Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde konum izini kapatan kullanıcıları da izlediğini kabul etti diyor. Şirket bu uygulamayı ticari kazancı uğruna yaptığını belirtti. Şimdi hep bu noktada ben aynı yere geliyorum. Siz hakikaten izlemediğini mi düşünüyordunuz? Neden bu kadar saf kalplisiniz? Şimdi bunu esasında çözmek çok basit. Yani şuradan yola çıksak çok daha iyi anlarız. Google senin. Sen Google'ı kurmuşsun veya satın almışsın. Sahibi sensin şu an. Sen, ben işte ve sensin yani. Ve buradan para kazanıyorsun reklamlarından vesaire falan filan. Ticari bir iş yapıyorsun çünkü. Yapman gerekiyor, para kazanman gerekiyor. Ve burada konumları kullanarak daha fazla kazanıyorsun. Hani konumlardan izleyerek. İzlemekten kasıt, insanlar oturup televizyon ekranında sizi izlemiyor. Bunu da bir bilmek lazım da. Hal böyle olunca birileri sana kızıyor. Mahkeme kararı falan çıkartıyor. Sonra diyorsun ki evet, hani tamam, bu istem dışı takip olmayacak. Hani konumu kapatana takip etmeyeceğiz diyorsun. Bunu yapar mısın? Çünkü oradan para kazanıyorsun. Bir, ikincisi onu izlediğin zaman yani sana bir şey yok. Yani izleyene de bir şey yok. Yani trafik raporu falan belirliyorsun. Bir sürü şeyler belirliyorsun ama ooo bu burada izlemiş, dur bakalım gidelim bununla bir oturup iki sohbet edelim demezsin yani. O yüzden benim burada merak ettiğim şey şu. İzlesene, izlemesene. Son dönemde birçok skandalla ve veri ihlaliyle gündeme gelen Amerikan merkezli yazılım ve teknoloji şirketi Google'a yöneltilen suçlama, dikkat çekici bir sonuç ortaya çıktı. Google konum izni kapatan kullanıcıları da izlerini kabul etti. Bir defa konum izni mesela niye kapatıyorsun? O da enteresan. Google, Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde konum izleme uygulamaları konusunda tüketicileri yanıltmakla suçlandığı davada $93 milyon para ödeme konusunda eyaletle anlaşmaya vardı. Aa, o iyiymiş. Beni de izliyor Google. Konum şeysini ben kapattım ama hala takip ediyor. Kaliforniya Başsavcısı Rob Bonta yaptığı açıklamada Google'ın kullanıcıların konum izni kapattıklarında takibin bırakıldığını belirtmesine rağmen hareket izlerini izlemeyi sürdürdüğünü söyledi. Bonta, Google'ın bu uygulamayı ticari kazancı uğruna yaptığını belirterek bu kabul edilemez ve bugünkü uzlaşmayla Google'ı sorumlu tutuyoruz dedi. Mesela ben Google'ın beni takip etmesine rahatsız olursam şöyle yaparım, silerim. Silerim yani, niye silmeyeyim? Google beni takip ediyor, ben bundan rahatsız oluyorsam silerim. Yani Google'ın herhangi bir hizmetinden faydalanmamam gerekiyor. Bunu uygulamalar da dahil herhangi bir şey, hepsi. Ne kurabilirsin mesela? Benzer bir şekilde ne olabilir? Yandex mesela kurdun. O da takip ediyor. Yani kısacası seni takip etmeyen yok. Bak, giriyorsun bir haber sitesi açıyorsun. Orada mesela çerezleri kabul et falan filan diyor değil mi? O da takip ediyor. Nedir? Sana uygun reklamlar çıkartıyor vesaire. Yani bunların senin hesabında gözü yok. Yani hesaptan kastım bank hesabında gözü yok. Adam oradan senin zevklerine göre mesela gidiyor, bir atıyorum internette girdiğin sayfalara göre, izlediğin videolara göre sana reklamlar çıkartıyor, ilgini çekiyor diye. Bu kadar basit bu. Ya da mesela sürekli bir yere gidiyorsan sana orasıyla ilgili dikkat çekici reklamlar çıkartıyor. Hani buraya gidebilirsin, şöyle yapabilirsin falan filan diye. Seni orada köşede beklemiyor yani. Oo, hoş geldiniz.
sizi takip ediyoruz, hoşlanıyoruz sizden deyip de bir iki Google çalışanıyla karşılaşacağınızı sanmıyorum. Çok saçma olur. Hal böyle olunca hani böyle çok böyle panik havasında bunları yapmanın bir mantığı yok. Rahatsız oluyorsan sil kardeşim. O kadar basit, siliyorsun. Google, herhangi bir Google hizmetini kullanmıyorsun. Kullanma da göreyim ondan sonra. Bir de o da var yani. İnterneti kullanıyorsan, akıllı telefon kullanıyorsan, özellikle de Android kullanıyorsan, şey de Apple yani iOS da buna dahil ama özellikle Android kullanıyorsan Google kullanacaksın. Hal böyle olunca çok bildiğimiz bir cümle geliyor insanın aklına. Çok da şey yapmaya gerek yok. Bu kadar basit.

Kayra, Aşk Tamü'den radyonuzdaydı. Namı Tunay Muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun. Evden, iş yerinden, yoldan, trafikten hiç fark etmez. Biraz olsun yüzünüzü güldürebiliyorsak ne mutlu bize be şimdi. Fatma İşcan radyonuzda. Saltanat.

0: Christmas talk.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

Hanımlar beyler, namütün ay muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakçan, radyonuzdayım. Deniz Seki, Cambaz dinledik. Sen cam... 100 yaşınızı görmek ister misiniz? Formülü elimde. Bilmez misin bir telde? Hatta biraz daha iddialı gidebiliriz. Bilmez misin? Ömrünüze 12 yıl daha ekleyebiliriz efendim. Bak, başka hiçbir programda bunları duyamazsınız. Garantili. Bakın, uzun ve sağlıklı yaşamak istiyorsanız 100 yaşını aşanların yaşam tarzları kulağınıza küpe olsun demiş. 100 yaşını devirenlerin 9 ortak özelliği diyor. Muhtemelen yoğurt yiyorlar. Yoğurt olmazsa olmaz yani uzun yaşam içerisinde. Yoğurt yemeniz lazım. Çünkü hep çıktı bunlar karşımıza. Sinir ve stresten uzak durmanız lazım, sevmeniz lazım. Bunları hep gördük. Bakalım neler var burada. Dünyada 100 yaşını aşanların yoğunlukta olduğu 4 yer var diyor. Şimdi buralara taşınma şansımız var mı bilmiyorum. İtalya'da Sardunya, Costa Rica'da Nikoya Yarımadası, Kaliforniya'da Loma Linda, Japonya'da Okinawa. Yani 100 yaşını aşanların büyük bir çoğunluğu bu 4 yerde yaşıyor. Bizim buralara gitme şansımız pek yok. Yani gezmek için gidilebilir ama hani şimdi yaşamı değiştir, oraya yerleş, zor işler. Bu insanların hayatları çeyrek asır boyunca incelenmiş. Her birinin yedikleri farklı. Çünkü yaşadıkları bölgenin doğal mahsullerini tüketiyorlar ama hayat tarzlarında 9 ortak nokta var. Bir de bu cümle çok enteresan. Yaşadıkları bölgenin doğal mahsullerini diyor. Doğal, organik. Biz ne yiyoruz, ne yediğimizi çok fazla bilmiyoruz. Hani bir şeyler yiyoruz, alıyoruz. Hani beğendiğimiz, sevdiğimiz bir şeye benziyor ama içi nasıl onu bilmiyoruz. Bakın ne gibi efendim 9 noktaları varmış, ortak 9 noktaları. Her gün hareket ediyorlar diyor. Sebze ve meyve ağırlıklı besleniyor, nadir et tüketiyorlar demiş. Yani bize çok yabancı değil bu. Günümüz koşullarına baktığımızda. Az yiyorlar demiş mesela. Bir diğer özellikleri, ortak özellikleri, sosyal ortamlarda ölçülü miktarda alkol tüketiyorlar demiş. Yani biz buna Türkçe'de ne diyoruz? Ağzıyla içiyorlar. Hayatlarına yön veren bir amaçları var. İnanç sahibiler, hayatı yavaşlatmayı başarıyorlar. Aile bağları kuvvetli ve doğru arkadaş seçiyorlar demiş. 9 ortak özellik bu. Bu 100 yaşını geçmiş olan insanların 9 ortak özelliği. Peki ömrünüze nasıl 12 yıl eklersiniz? Hadi bunu da veriyoruz. Valla bedavaya ömür... Şanslısınız ha. Şu kardeşinizin gönlü zengin. Başka yerde bunu istesen parayla satarlar. Ömrünüze nasıl 12 yıl eklersiniz? Dünyanın bambaşka yerlerinde 100 yılı aşkın süredir yaşayanlardan hepimizin öğreneceği önemli dersler var. Uzun ve sağlıklı bir ömür için sadece iyi beslenmek ve spor yapmak yetmiyor. Hayatı basitleştirmek gerekiyor demiş mesela. Bize aidiyet duygusu yaşatacak bir inanca. Benim aklım direkt şeye gidiyor, aidata. Aidat değil efendim. Bize aidiyet duygusu yaşatacak bir inanca. Hayatımıza anlam katacak bir amaca ihtiyacımız var. Ama uzun ve güzel bir ömür için her şeyden önemlisi sevmek ve sevilmek. İyi bir aile ve yakın arkadaşlar hayatı güzelleştirmekle kalmıyor, uzatıyor da aynı zamanda demiş. Hadi bak, 12 yıllık formülü de verdik size. Bundan ötesi yani daha ne yani? Hayırlı uğurlu olsun. Herkes 100 yılı, 100 yaşını görecek. Bir artı 12 daha siz ekleyebilirsiniz buradan kendinize.

0: Reklam. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 0, web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
5: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle, Ali Ağa. İletişim 0534 597 0915.
6: Euro Repar, Euro Repar.
7: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
8: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
6: Euro Repar, Euro Repar.
9: Reklamlar bitti.
10: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
11: Radyo.
10: Radyo Sahil. Tam 95'te.
12: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Hande Yener İyi Ya Radyonuz'da. Namütenayi muhabbet devam ediyor Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim bakınız, yeni bir ilişkiye başlama aşamasında olanlar varsa aranızda radyonun sesini biraz daha açabilirler. 5 adımda mutluluğu yakalamanıza yardımcı olacağız. Bak 5 adımda. Yeni ilişkiye başlamadan önce dikkat denmiş. 5 adımda mutluluğu yakalayın diyor uzmanlar. Aşk ve ilişkiler konusunda sürekli kendinizi mutsuz eden gelişmeler yaşıyorsanız ve yeni yılla birlikte güzel bir aşk yaşamayı planlıyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar var. Genelde gerçi böyle dikkat edilmesi gereken noktalar falan filan hep sıkıntı yaratır ama... Neler var mesela, bak kötü anılarınızı geçmişte bırakın diyor. Ya kötü anı varsa geçmişte nasıl ya bunu başarabilen var mı? Kötü anı, iyi anı, bunları geçmişte bırakma falan filan. Onları bırakamazsın, onlar yerinde durur ama sen onların nasıl derler esiri olmazsın yani. Hani vay efendim ben önceki ilişkide böyle yaşamıştım, bunda da böyle olacak ha o dersen otomatik olarak zaten o dediklerin olur. Çünkü sen çağırıyorsun bunu. Bak yeni bir sayfa açmanın yolu geçmişin üzerinde sünger çekmekten geçer. Teknoloji uzmanlarının telefonlarımızda kullanmadığımız uygulamaları kapatmamız gerektiğini söylemesinin sebebi nedir diyor. Telefon rahat çalışsın diye. Bak ne demiş? Çünkü geçmişten açık kalan uygulamalar telefonun enerjisini çeker ve bataryayı tüketir. İnsan için de aynı şey geçerli. Bizim de enerjimiz boşa, enerjimizi boşa tüketmemek için geçmişte kalan, beynimizi meşgul eden negatiflikleri kapatıp boş yeni bir sayfa açmamız gerekiyor. Bak burada zaten söylemiş esasında. Yani söylememiş ama ben söyleyeyim. Uygulamayı sil demiyor, uygulamayı kapat diyor. Hani uygulamayı silebilirsin, o da ayrı bir şey ama yani kafadan bunu silmek zorunda değil için kapat. Bırak, geçmişte yaşanan geçmişte kalmış yani. Sosyal medyaya çok fazla güvenmeyin demiş. Bir de evet çok da fazla göstermeyin de sosyal medyayı. Yani sosyal medyanızı. Ha şey diyor, günümüzde sosyal medya aracılığıyla başlayan ilişkilerin sayısı geçmişe göre çok artmış durumda. Teknolojinin iyi yanları olduğu gibi kötü yanları da var. Atom bombasını yapan bilim, insan ömrünü uzatan aşıları bulan da bilim diyor. Burada zaten belli yani, özellikle şu uygulamaları kullanıyorsan, böyle çöp çatan uygulamaları var ya, onları kullanıyorsan dolandırılma ihtimalin falan filan yüksek. Ha nedir günümüzde işte Facebook'tur, Instagram'dır falan filan. Bunlar evet bir tanışma aracı olabiliyor mu? Olabiliyor. Eskiden çok daha dikkat edilmesi gerekiyordu. Şimdi nedir? Mesela ilk buluşmalarda dikkat edeceksin. Hani güven yani tanıyana kadar o insanı. Sen kalkıp ilk buluşmada çok böyle sakin bir yer tercih edersen. Yani büyük risk. Öyle değil. Aşırı ilgi boğucu olabilir. Dikkat edin demiş. Aşırı ilgi kısa vadede çekici olsa da uzun vadede iticidir. İnsanların duygularını en iyi anlatan çocuklar üzerinden bir örnek verelim diyor. Örneğin karşınızda sevimli tatlı bir çocuk var. Çocuğu kucağınıza alıp yanaklarını sıkıp abartılı şekilde sevgi gösterirseniz çocuk sıkılır ve kaçar. Oysa yanınızda oturtup ona hayatıyla ilgili anlatmayı seveceği konulardan bahsederseniz muhtemelen sizinle uzun uzun sohbet etmeyi tercih eder diyor. Yani boğma diyor seveyim derken diyor. Evet çok seviyor olabilirsin. Güzel de bir şey bu. Ama çok da böyle sevgiyi göstermek değil o kadar. Çok böyle ilgiyi göstermek değil. Hakikaten karşı taraf sıkılır, doğru. Ve bir de insanın ilgiden sıkılması kadar kötü bir şey de yok esasında ilişkilerde. Vallahi yok bak. Çünkü dönüşü olmuyor bir daha. Yani bir şey böyle falan diyorsun yani. Bir daha onun dönüşü de olmuyor. Büyük sıkıntı oluyor. Çok seviyorsan da bunu biraz böyle içinde tut yani biraz böyle. Biraz böyle bir sistemli olmak lazım. Oyun oynamak lazım. Ne diyoruz? Av ve avcılık mevzu. Yelkenleri suya indirme. Bir gizem bırak ortada mutlaka. Önce kendinizi sevin ve özgüvenli olun demiş. Genç aşıklar. Yeni bir ilişkide veya hayatın her alanında kendinize değer vermelisiniz. Unutmayın ki siz kendinizi sevmezseniz ve değer vermezseniz başkaları da sizi sevip değer vermez. Hani önce bir kendi bir özgüven bir yerine gelsin. Hani her şeyi karşı taraf için yapma, önce kendin için yap. Kendin için yaptığın şeylere karşı tarafı dahil et. Oo iyi cümle oldu, bunu yazın bir kenara. Başka ne var? Saygı ve dürüstlüğü ön planda tutun demiş yani kesinlikle.
İlişkilerinizi kurarken sevgi ve saygıyı birbirinden ayırmamaya dikkat edin. Sizi seven insan size saygısız tavırlar sergiliyorsa vur tekme. İlişkinin temel ayaklarından biri eksik demektir diyor. Hani seviyorsun diye istediğin gibi hareket edeceksin manası taşımıyor yani durum. Bu kadar mıymış? Bunlarmış. Yani kısacası kendiniz olun diyor. Çok fazla aşırıya kaçmayın diyor. Bir sakin durun diyor. Hani ilişkiyi 90 dakikaya yayın. Futbolda öyle bir şey vardı yani maçı 90 dakikaya yaymak, oyunu 90 dakikaya yaymak. Hani 90 dakikaya yayın diyor yani ilk 15 dakika böyle sert bir baskı kurup rakibi kendi sahasında hapsederseniz o rakip kaçar ondan sonra. Ya da ilk fırsatta golü atar. Ağır ağır emin adımlarla ilerleyin.

Maalesef yok eski ben, isteyerek gülümseyen. Gerek yok anladım yaş dökülürken gözlerimden. Anlatsam hikayemi gelir birkaç büyük beden. Vazgeçtim her şeyden dedim, sen tuttun ellerimden. Toplamak zordu yerden kırılmış kalbimi. Sanki harcamışım vaktimin birçoğunu sahtelerle. Aradım huzuru, sordum nerede, bulamamıştım hiçbir yerde. Sahne bitti, çektim perde, seviştim tüm maddelerle. Nerede derde deva buldum her seferde bela. Ayık çekilmiyor dünya, canım zirvedeyim fena. Hislerimden uzaklaşıp koydum bir kenara. Sanki gülen yüzüm maskem oldu, takıldım.

düğüm boğazımda, aklıma gelirsin hep tek başıma kaldığımda. Yıllar değişti, ben değişmedim, beklerim bir şarapla aynı kaldırımda. Uyanmak zor sabahlara, alışmışım günahlara, çiçekler solmuş, kalbimin dört mevsimi kara. İnsanı sevdikleri sırtından vuruyor, yargılamak anlamaktan daha kolay geliyor.

0: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
4: Reklamlar bitti.
5: Radyosun en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

0: olmadım be arsız.
1: Reklamlar bitti.
2: Radyo Sahil.
3: Yani zor olur ama güzel olur tabii, sarılması zor ha.

0: Reklam. Reklam.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
2: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
3: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
0: Reklamlar bitti.
4: En hit şarkılar şimdi radyo sahilde.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: ben gezerim diyarları. Sensiz o seneleri anlatır anlatır, kalbimden söküttüm intiharı. Dert yalnız geceleri.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil, tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: sonunda. Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-53-33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
4: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
5: Reklamlar bitti. Radyosahil.com.tr. Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi. Tam 95'te. Radyo Sahil.

0: geçmişten günümüze en hip şarkılar, geçmişten günümüze en hip şarkılar, şimdi radyo sahilde.
1: Seni bana ayırdım, bütün İstanbul biliyor. Çok söyledim ama kendini ölümlü sanıyor. İnanmazsınız, sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülünce

güzeldi gözleri. Bıraksam içine bir

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam. Reklam.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler. Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler. Odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar. Birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
4: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
5: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
6: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklık.

0: zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islands. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islands. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Camii yanındayız.
1: Reklamlar bitti.
2: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Tam 95'te.
2: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: Derim.
1: Reklam. Reklam.
2: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
3: Reklamlar bitti.
4: Radyosahil.com.tr.
5: Radyo Sahil.
4: Körfez'in en güçlü sesi.
5: Tam 95'te.
4: Radyo
5: Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
1: İyi ki sen varsın. İyi ki sen varsın. İyi ki...

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te. Reklam.
1: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Camii yanındayız.
0: Reklamlar bitti.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar.
4: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: Sen en güzel duyguların katilisin. Sen en güzel duyguların katilisin.
1: Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğular Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil. Bugün

0: Reklam. Reklam.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
4: Reklamlar bitti.
5: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

feneri salaş bir balıkçı da rengimizi sıyırmış da gitmiş gidenimiz nuru cemalimizi astarı kalmış bir tek o da

Salaş bir balıkçı da rengimizi sıyırmış da gitmiş gidenimiz. Nuru cemalimizin astarı kalmış bir tek, o da kaşık.

0: Reklam. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Yapacak bir şey yok. Ben ağladım. Sen gittin. Şimdi sen üzgünsün. Bense idare ediyorum bir şekilde. Ama görsem yine sarılırım sana. Sonra yine darılırım sana. Anlamayacaksın. Ben de bir daha anlatmayacağım asla.
1: Radyo sahilde şimdi nostalji zamanı. Radyo sahil.

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendime arıyorum.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

Yastayım sevgilim, hala seninim delinim, bıraktığın gibiyim. Çıkmaz sokaklarında kayıp, derbeder haldeyim.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Damga damga göğsüme vurduğum sensin. Öfke dolu şehirlerde bulduğum sensin. Yer nerede, gök nerede, ben neredeyim diye diye sınırlara geldiğim sensin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: sevgiden çok ayrı şeyler anlıyoruz. Sen güce, bense aşka aşığız. Bu yüzden anlaşamıyoruz.
1: İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Benim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi. Pizza.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

bile ağlama aklı oluşmandan. Yağacak bir bulut gibi doluyum, böyle ağlama aklı

Uzaklarda öyle dalışım ondan. Geleceksin diye gözüm yollarda. Uzaklara böyle

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

çok gördüm, çok acı biriktirdim. Yaşlandım, yüzüme hüzün vurdum. Ah, hala çocuk olabilirim.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

んでこっこいう位置이난적절히시듬복합시즈듬야인세레빌메키친

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.